0: Lezzet durağı. Lezzet durağı.
1: Pırasa mücveri. Malzemeler: 3-4 adet pırasa, 3 adet yumurta, 1 adet orta boy patates, 1 adet orta boy havuç, 5-6 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri, 3-4 yemek kaşığı mısır unu, tuz, karabiber, pul biber, kızartmak için sıvı yağ. Dilerseniz dereotu maydanoza katabilirsiniz. Hazırlanışı: pırasayı ince ince doğrayın. Patates ve havucu rendeleyin. Sıvı yağ dışındaki tüm malzemeyi karıştırıp iyice harmanlayın. 2 kaşık yardımıyla suyunu sıkıp şekil vererek yağlanmış tavada arkalı önlü kızartın. Afiyet olsun.

0: Hitchcock ма.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
2: Namaz hikayeleri. Namaz hikayesi. Namaz hidayetine sebep oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olan Hazreti Ali, Allah'ın aslanı lakabıyla anılırdı. Hazreti Ali'nin annesi, Peygamber Efendimiz'e kendi çocuğu gibi bakan Fatıma binti Esed'dir. Hazreti Ali, Müslümanlığı kabul eden ilk çocuktur. Bir gün, Peygamber Efendimiz de eşi Hazreti Hatice'yi namaz kılarken gördü. Onları hayran hayran izledi. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey görmemişti. Namaz bitince, "Bu yaptığınız nedir?" diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam, "Ey Ali, bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Seni bir olan Allah'a iman etmeye çağırıyorum. İnsana fayda ve zararı dokunmayan putlara tapmaktan sakındırıyorum," buyurdu. Bir an için duraklayan Hazreti Ali, "Bu benim bu zamana kadar duyup işitmediğim bir şey. Babamın iznini almadan bir şey yapamam," diye konuştu. O gün kimseye bu meseleyi açmadı. Geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığıyla birlikte kalbine bir ışık doğdu. Doğruca Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna vardı ve şöyle konuştu. "Allah beni yaratırken babam Ebu Talib'e sormadı. Ben neden Allah'a iman edip ibadet etmek için gidip ona danışıp iznini alayım?" Böylece ilk Müslüman çocuk olma şerefini aldı. Namaz hikayesi. Namaz hikayesi.

0: Ortalama bir insanın 23 bin kez göz kırptığını, 100 bin kez kalbinin attığını, 23 bin kez nefes aldığını, karaciğeriyle 1500 litre kanı süzdüğünü, midesiyle 2 litre asit ürettiğini biliyor muydunuz? İki gözümüz var ve her biri 130 milyon görme siniri hücresinden oluşuyor. Her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom olduğu düşünüldüğünde bu sayının evrendeki tüm yıldızların sayısından bile daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bir insanın 8 yıl, 7 ay ve 6 gün hiç susmadan bağırırsa bir fincan kahve pişirecek enerjiyi üretebildiğini, başımızı hiç ara vermeden bir duvara vurduğumuz takdirde bir saatte 150 kalorilik enerji tükettiğimizi biliyor muydunuz?
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Bir müminin din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Birbirlerine rastladıklarında bu ondan, o da bundan yüz çevirir. O ikisinden en iyisi selamı ilk verendir.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güzel ve hoş söz sadakadır.

Şehirler arası bir yolculukta namaz vakti gelmiştir. Gönenli Mehmet Efendi şoföre durmasını rica eder. Namaz kılacağını bildirir. Fakat şoför duymazdan gelip yoluna devam eder. Bir süre sonra otobüs arıza yapar. Etrafa acayip kokular yayılmaya başlar. Şoför mecburen durur ve kokunun sebebini bularak tamir etmeye başlar. Mübarek Gönenli Hoca rahatlıkla namazını kılar. Selam verdiği sırada şoför tamiratın bittiğini ve yola devam edileceğini söyler. Ve yola devam ederler. Daha sonra bir sohbetinde Gönenli Mehmet Efendi, "Sen yeter ki namaz kılmayı iste, Allah vakit yaratır," der. Yine Bediüzzaman Said-i Nursi'nin namazda kelepçelerinin açılması çok meşhurdur. Said Nursi Hazretleri yargılanmak üzere tutuklanıp götürülürken yolda namaz kılmak ister. Ancak askerler bunun mümkün olmadığını söylerler. Allah'ın lütfuyla kelepçeler çözülür ve üstad namazını kılar. Kelepçelerin nasıl açıldığını soranlara da herhalde namazın kerameti der. Görülüyor ki kul yürekten namaz kılmayı isterse Allah mutlaka bir sebep halk ediyor. Yeter ki namaz kılmak istesin.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Delail'in Nur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ey Allah'ım! Emrini yerine getiriyoruz. Efendimiz Muhammed'e ve nesline öyle bir salat ve rahmet eyle ki, onunla bizi nereden geleceği belli olmayan korkulardan ve bütün afetlerden kurtar. Onunla bütün ihtiyaçlarımızı gider. Bizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan temizle. Onunla bizi katındaki en yüce derecelere yükselt ve bizi bu dünyada ve öldükten sonra bütün hayırların en son gayelerine ulaştır. Ey dualara cevap veren Allah'ım! Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, geceyle gündüzün yer değiştirmesinde, her akşamın ardından sabahın gelişinde, gece ve gündüzün her tekrarında ve iki kutup yıldızı birbirini her karşıladığında, Efendimiz Muhammed'e ve onun nesline salat eyle. Bizden onun ruhuna ve ehl-i beytinin ruhlarına hediyeler ve selam ulaştır. Ona ve ehl-i beytine haşir günü gelinceye ve cennete girinceye kadar pek çok rahmet ve bereket ihsan eyle. Bu salavattan her biri hürmetine, ey ilahımız, bizi bağışla, bize merhamet et, bize lütfunla ihsanda bulun. Allah'ım, nurlarının deryası, sırlarının kaynağı, ihsan ve inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, memleketinin seması, yüce zatının huzurunda insanların ve diğer varlıkların imamı, yaratılmışların en hayırlısı ve sana en sevimlisi, kulun, Habibin, Resulün ve kendisiyle nebileri ve resulleri sona erdirdiğin ümmi peygamberin olan Efendimiz Muhammed'e, diğer nebi ve resullere, bütün nesline ve ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde olan salih kullarına salat eyle. Allah Teala'nın rızası onların ve bizim üzerimize olsun. Amin. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
2: Allah'ım, insanlık aleminin en şereflisi, İman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin turu, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevheri, peygamberler ordusunun komutanı, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, izzet sancağının sancaktarı, şeref ve vakar dizginlerinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, zaman ve mekan üstü ezeli lisanın tercümanı, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, cüz'i külli her bir cömertlik sırrının kaynağı, yer ve gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, kulluk rütbelerinin en yükseğine ulaştıranı, arınmış, en seçkin makamlara layık olanı, en büyük dost ve pek şerefli sevgili Abdülmuttalib'in torunu Abdullah oğlu Efendimiz Muhammed'e, diğer nebi ve rasullere, âline ve bütün ashabına, mukarreb meleklere, göklerde ve yerlerde bulunan senin salih kullarına rahmetlerinin en üstününü ebedi kıl. Bereketinin artarak devam etmesini nasip eyle. Ve selamlarının en pak olanını sayıca artır. Onlar üzerine çok selam et. Zikredenler seni andığı, gafiller de zikrinden geri kaldığı müddetçe her göz açıp kapamada milyon kere salat ve selam et. Bu salavatların her birisi hürmetine ey ilahımız bizi bağışla, bize merhamet et ve bize lütfunla muamele et. Allah'ım, aslın ve asaletin nurlu ağacı, rahmani mülk ve ihsanların parıltısı, yaratılış bakımından insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, Rabbani sırların ve gaybi ilim hazinelerinin kaynağı, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, bütün peygamberlerin kendi sancağı altında topladığı Efendimiz Muhammed'e salat et. Ona ve onun al ve ashabına pek çok selam eyle. Öldürdüklerini dirilteceğin güne kadar yarattığın, rızıklandırdığın, öldürdüğün ve dirilttiğin bütün varlıklar sayısınca onlara salat ve selam eyle. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celal dairesinin merkezi, cemal aleminin kutbu olan Hazreti Muhammed'in ilahi isimlere ehadiyet tecellisiyle azam derecesinde mazhar olmuş latif zatına salat eyle. Allah'ım, katındaki o zatın sırrı ve iman ve kulluk yoluyla manevi makamları aşarak sana yakınlaşması hürmetine korkumuzu emniyete çevir. Maddi ve manevi düşüşlerden beni koru. Üzüntümü ve hırsımı gider. Yardımını üzerimden eksik etme. Beni rızan dışındaki her şeyden alarak kulluğun kemaline ulaştır. Bencilliğimi ve enaniyetimi yok etmek suretiyle beni rızıklandır. Beni nefsime meftun ve hislerimle perdelenmiş basiretsiz etme. Her gizli sırrı bana aç. Ey varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatıysa zati, ezeli ve ebedi olan, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığıysa hiçbir varlığa bağlı olmayan Hayyu Kayyum. Ey Hayyu Kayyum! Ey Hayyu Kayyum!
1: Allah'ım, cömertlik ve ikramınla yüklü bulutların coşkun yağmurları gibi devam edip artan, cömertlik ve inamlarının değerli, enfes ve latif tecellileriyle gelişip çoğalan, ezeliyetine münasip tarzda kesilmeyen ve ebediyetine layık şekilde sona ermeyen en üstün, en güzel, en yüce, en zahir, en temiz, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en büyük, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek ve en latif salavatın ve en mükemmel, en fazla, en ziyade, en yüksek, en yüce ve en devamlı selamın bir salatü selam, bir rahmet ve rıza ve bir af ve mağfiret manasında göz kamaştıran parlak nur, pek kesin delil, uçsuz bucaksız bir derya, aydınlığı pek şiddetli nur, pek parlak güzellik, pek üstün heybet, fevkalade, mükemmel ve yarattıklarının en hayırlısı, kulun, Habibin ve Resulün olan Muhammed'in üzerine olsun. Senin yüce zatına yakışır şekilde, ona ve aynı şekilde onun âl ve ashabına salat et. Allah'ım, bu salavat sebebiyle günahlarımızı bağışla. Gönlümüze ferahlık ver. Kalplerimizi temizle, ruhlarımızı

edenlerin en kerimi. Senden Habibine ettiğin salavatının nurları hakkı için rızanı, affını, cennetini ve bizleri sırat-ı müstakim üzere istikamette tutmanı diliyoruz. Rahmetinle nasip eyle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, ona salat et ki onunla sırlar açılıp nurlar parladı. Elinde hakikatler yüceldi. Adem'in ilimleri en geniş şekliyle kendisine indi ve bunlarla bütün mahlukatı aciz bıraktı. Akıllar da onlara ulaşmada çaresiz kaldı. Bizden ne geçmiş ne gelecek hiç kimse onun yüksek ilimlerini kavrayamadı. O öyle bir kimsedir ki melekût bahçeleri onun güzellik çiçekleriyle güzel. Saltanatının havuzları onun nurlarının feyziyle dopdolu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Her şeyin varlık sebebi o. Vasıta olmayınca netice de olmaz sözünde ifade edilen hakikat gibi. Ona yüce katına yakışır şekilde salat et. Çünkü o buna layıktır. Allah'ım, o zat seni tanıtan bütün hakikatleri kendinde toplamış sırrın ve huzurunda duran en büyük teşrifatçındır. Allah'ım, beni onun soyundan gelenlerin arasına kat ve o asalete layık bir ferd olmayı nasip eyle. Onu bana hakkıyla tanıt ki onunla cehalet barınaklarından zarar görmeyeyim. Faziletin pınarlarından susuzluğumu gidereyim. Beni yardımınla koruyarak onun gittiği yoldan huzuruna götür. Beni her bir varlıkta isim ve sıfatlarının ayrı ayrı tecellilerini görme zenginliğine ulaştır ve kainatı kaplayan vahdet deryasının kaynağına daldır ki sadece o birlik şuuruyla göreyim, işiteyim, bulayım ve hissedeyim. Allah'ım, seni tanıtan en büyük üstad ve teşrifatçını ruhumun hayatı, onun ruhunuysa benim hakikatimin sırrı ve onun hakikatini de ilk hakikatin tahkikiyle alemlerimi kaplayan bir hakikat eyle. Ey her şeyin aslını ve başlangıcını ezeli ilmiyle tespit eden ve kendisinden önce hiçbir şey olmayan evvel. Ey her şeyin sonunu ezeli ilmiyle belirleyen ve bunu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdek gibi hülasalarla tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız kendisi baki kalan ahir. Ey her şeyin dış yüzlerini çeşitli cihazlarla ve ince nakışlarla süsleyerek fevkalade mükemmel ve güzel yaratan ve bütün varlıklarda ilim, irade, kudret, rahmet gibi sıfatlarının ve varlık ve birliğinin işaretleri açıkça görünen zahir. Bütün varlıkların iç yüzlerini ve bilhassa canlıların içlerini mükemmel bir fabrikanın harika makineleri gibi yaratıp işleten ve varlıkların iç yüzüne hükmeden batın. Kulun Zekeriya aleyhisselamın seslenişine cevap verdiğin gibi benim seslenişime de cevap ver. Rızana giden yolda bana yardım et ve rızana kavuşmak için bizzat beni destekle. Beni kendine bağla ve diğer varlıklarla arama perde koy.

0: Allah, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, muhakkak ki seni söz verdiği yere geri döndürecektir. Ey Rabbimiz! Bize yüce katından bir rahmet ver ve işimizde senin rızana erişmek için başarı nasip et. İşimde bir genişlik ve çıkış yolu ihsan eyle. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ın salavatı, selamı, tahiyyesi, rahmeti ve bereketi kulun, nebin, sevgilin, resulün ve ümmi peygamberin Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına olsun. Ona tekler ve çiftler sayısınca ve senin noksansız ve mübarek kelimelerin adedince selam eyle.
1: Allah'ım, en üstün salavatını, en mükemmel tahiyyatını ve en güzel selamlarını, peygamberliğin başlangıcı ve sonu, risalet semasının güneşi, en parlak nur, en temiz sır, mahşer gününde Kevser havuzunun ve şefaatin sahibi, melek ve insanların en seçkin efendisi, Hak Teâlâ'nın diğer varlıklara karşı delili, peygamberlerin sultanı, tetkik ehli olan asfiyanın delili, Rabbül Alemin'in sevgilisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e nasip eyle. Allah Teala ona ve bütün al ve ashabına rahmet etsin. Allah'ım, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun âl ve ashabına salat eyle. Allah'ım, sayesinde çözümsüz işlerin çözüldüğü, sıkıntıların dağıldığı, ihtiyaçların karşılandığı, isteklerin elde edilerek güzel bir sonla dünyadan göçme bahtiyarlığına erişildiği ve mübarek yüzü suyu hürmetine buluttan yağmur inmesi için sana dua edildiği Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her göz açıp kapamada ve her nefeste sonsuz ilminle bildiğin şeyler sayısınca mükemmel bir salat ve eksiksiz bir selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, senin bildiğin şeyler sayısınca ve senin mülkün devam ettiği sürece daimi salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına ezelden ebede kadar senin ilminde var olan şeyler sayısınca salat ve selam eyle. Allah'ım, ümmi, sevgili, kadri yüce ve şerefi büyük olan peygamberin Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına salat ve selam eyle.
0: Allah'ım, zatının nuru ve ilahi isim ve sıfatların bütün eserlere sirayet etmiş bir sırrı olan Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ilahi ilminde var olan şeylerin kat kat çarpımları sayısınca ve varlığın devam ettiği sürece salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar, her bir okuyucunun Kur'an'ın kelimelerini okuduğunda, Rahman'ın izniyle hava dalgalarının aynalarına yansıyan Kur'an harfleri sayısınca salat, selam ve bereket ihsan eyle. Ey ilahımız! Bu salavatlardan her birisi hürmetine bizi bağışla. Bize merhamet et ve bize lütufta bulun.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 99 21.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka.
5: Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250. Cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400. Fıstıklı diğer çeşitler 550. Fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Allah Resulü'nden mesajlar. Topluca Allah'ın ipine yapışın ve ayrılığa düşmeyin. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin.

0: Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
5: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Reskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 8780. 0530 580 8780.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.
0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efendim.

Kanadı kırık bir kuş değiliz ki, bundan dolayı zelil görülüp öldürülelim. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştur. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

Sak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati. Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

0: Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da hilkatte eşindir.
1: Bütün Müslümanlar kardeş, bütün Müslümanlar kardeş.
2: Ben kardeşiniz Musa Umar Musa, Nijeryalıyım.
3: Ben kardeşiniz Kevin Anabudlu'yum.
4: Ben kardeşiniz Muhammed Abubakar Malili.
5: Ben kardeşiniz Rahmetullah Kırgızistanlıyım.
6: Ben kardeşiniz Sıracuddin Eydimenya Ugandalıyım.
7: Ben kardeşiniz Halim Melezeli'yim.
8: Ben kardeşiniz Musa Milongo İbn Adam Demokratik Kongo Cumhuriyet.
9: Ben kardeşiniz Abay Moysanlıyım.
10: Ben kardeşiniz Abdülvahap İdris Ganalıyım.
11: Ben kardeşiniz Haşim Diallo Burkina Faso'luyum.
12: Bugün kardeşlik günüdür.
13: Hep beraber aynı secdeye gidiyoruz.
14: Sözde değil, özde kardeşiz.
15: Kardeşlik Peygamber Efendimiz'in bize bıraktığı bir mirastır.
0: Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da o kalplerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Ve siz bir ateş çukurunun kenarındayken oradan sizi o kurtarmıştı.

0: Ah bir elinden tutsaydın Allah Resulü'nü. Buluştururdu Arap'ı, Arap olmayanı. Buluştururdu kara deriliği, sarı deriliği. Kardeş yapardı en uzak iklimleri. Kardeşlik yeniden hep birlikte Allah'a sarılma tutkusudur. Kardeşlik ellerin Allah'ın ipine uzanmasıdır. Kardeşlik Livaül Hamd altında buluşma coşkusudur. Kardeşlik Resulullah'ın sancağı altına sığınabilme heyecanıdır. Kardeşlik herkesin birbirini cehennemden kurtarma çabasıdır. Kardeşlik herkesin birbirine cennet sunma gayretidir. Kardeşlik hep birlikte Kur'an pınarında kanma eylemidir. Müslümanlar kardeşten başka ne olabilir ki? Bir Müslümanın acısı bir başka Müslüman için nasıl sevinç olabilir ki? Bir Müslüman acı duyarken diğerinin içi nasıl kan ağlamaz ki? Allah Resulü ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye seslenirken Müslümanlar o sesi nasıl boşlukta bırakabilir ki? O ses boşlukta kalmışsa mahşer ortamında o sesin sahibiyle nasıl yüz yüze bakılabilir ki? Öyleyse Allah'a sarıl. Öyleyse Allah'ın ipine sarıl. Tut elinden Allah Resulü'nün, daya dudaklarını Kur'an pınarına. Rahmeti kuşan, meveddeti kuşan, kardeşlerine karşı sevgi, sevgi, sevgi. Çıkar nefreti hayatından, öfkeyi at yüreğinden, arındır dilini gıybetten, çiğneme kardeşinin etini. Bak nasıl ağır geldi yüreğine. Söyle, sayma, yıkma onurunu. Kanına bulaşmasın elin hiçbir canı. Karıncayı bile incitmek hak değilken, nasıl dökülür kanı insanın? Çocuklara nasıl kıyılır? Nasıl payimal edilir insanların onuru? Kalbine bak. Allah ısındırmış da onu mümin kardeşin için. Hala sıcak mı? Hala Allah'ın rahmetinden, meveddetinden bir dirilik taşıyor mu? Soğuklar mı vurdu yoksa yaşanan kışların, Resulullah'tan uzak mevsimlerin ayazında? Bir ateş çukuru olmaktan Allah kurtarmıştı kalbini. Bak kalbine. Yeniden ateş çukuruna mı döndü yoksa? Sev, affet, vazgeç. Dünya ebedi değil. Ebediyette sevgi kalsın, kardeşlik kalsın. Dokunsaydı Allah Resulü tek tek her bir yüreğe, esseydi Muhammed'in meltemi doğu batı ufuklarında, kuşatsaydı Resulullah'ın yüreği tüm İslam coğrafyasını, tüm evreni, insanlığın yüreğini. Bir sevgi uygarlığı inşa olurdu evren çapında. Üşü üşüyenlerle birlikte, yan yananlarla, aç kal, aç kalanlarla birlikte paylaş acıları, acıları azalt. Paylaş sevinçleri, sevinçleri çoğalt. İyilik taşı gittiğin her yere, rahmet ol bulunduğun her yerde. Aldatma sakın, kimseyi aldatma. Kardeş isen kardeşliğini bil. Kardeşlik bir hukuk işidir. Allah koydu o hukuku. Allah'ın elçisi yaşadığı o hukuk içinde. Dağları taşları seven bir peygamberin ümmetisin. Uhud'u seven, Hacer-i Esved'i öpen. Haremin ağacını, çiçeğini, kuşunu, böceğini koruyan bir rahmet peygamberi var önünde. en yakınlarını katledenleri, amcasının ciğerini sökenleri, kardeşleri arasına katan bir yüce yüreğin izindesin. Yüreğini ayarla kutlu Resul'ün yüreğine. Aşiretini kutsama, ırkını kutsama, rengini kutsama, malını, mülkünü, evladı, iyalini kutsama. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah'a yakınlıkladır. İnsan olmakladır üstünlük. Kardeşliğin önüne geçirme dünya iktidarını. Dövme, sövme, hakaret etme, öfkeni yut. Kinle kirletme yüreğini. Zulmetme, hasedi bırak, kibri bırak. Kimseyi küçük görme, aşağılama. Göz kaş işaretiyle bile hukukuyla oynama kardeşinin. Kıskançlığı bırak, buğzu, düşmanlığı bırak. Didişme hiç kimseyle. Asla, asla iftira atma. Hiçbir insanın malına, canına, namusuna dokunma. Elini koru, dilini koru. Ne tek insanın izzeti nefsini çiğne, ne bir topluluğun, bir kavmin onurunu rencide et. Koca bir millette helalleşebilir misin? Bir kavmin borcunu ödeyebilir misin? Ya koca bir topluluk yakana yapışırsa mahşer ortamında? Rabbin huzurunda hangi kini, hangi öfkeyi, hangi yalanı, hangi iftirayı, hangi gıybeti savunabilirsin? Söyle hangisini, sor kendine hangisini? Bir kalp işçiliğine soyun yeniden. Allah'a sarıl. Allah'ın ipine sarıl. Orada buluşsun ellerin milyarlarca elle. Bak ellerine hangi ellerle buluşmuş. Hangi ipe sarılmış. Dua et Yaradan'ın öğrettiği gibi. Kalbini kinden arındır kardeşlerine karşı. Mağfiret dile kardeşlerin için. Sök yüreklerindeki öfkeyi, buğzu sök, hasedi sök, kini at, Allah için sevgiyi kuşa, sevdiğini söyle kardeşine, dua et kardeşine. Kalbimizde iman edenlere karşı kin bırakma diye yalvar yakar Rabbine. Kurtul kardeşini içinde öldürmekten ve etini ağzında çiğnemekten. Rahmetini kuşan kardeşine karşı, mağfiret dile onun için. Arındır onu, içine en arı duru haliyle taşı kardeşini. Acısını duy yüreğinde. Onunla öylesine bütünleş ki, evrensel çapta bir kardeşlik anıtı kurulsun. Şeytanı kov, nefsine gem vur ve sadece yüreğini konuştur. Hep yüreğinle konuş. Gör bak, o zaman dünya nasıl bir cennete dönüyor. O halde tut Allah Resulü'nün elinden. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: Sen damsın can Medine'm.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesiyle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543-453-7225.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
10: Şimdi haberler.
3: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun önünde meydana gelen ve 11 öğrencinin yaralandığı elim hadiseye dair yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu silahlı saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Yapıcıoğlu, yaralanan öğrencilere Allah'tan acil şifalar dileyerek ailelerine ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Okullardaki güvenlik zafiyetlerine ve devletin bu konudaki mesuliyetine işaret eden Yapıcıoğlu, kalıcı çözümün yalnızca asayiş uygulamalarıyla elde edilemeyeceğinin altını çizdi. Okullarımızın güvenliği devletin öncelikli sorumluluğudur. Ancak çocuklarımızı korumak yalnızca polisiye tedbirlerle mümkün değildir. Evlatlarımızı şiddet sarmalından ve ahlaki yozlaşmadan korumak için eğitim sistemimizi ahlaklı, sorumlu ve erdemli bireyler yetiştiren bir anlayışla yeniden şekillendirmeliyiz. Toplumun nüvesini oluşturan aile kurumunun sağlamlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, ebeveynlerin de üzerlerine düşen sorumlulukları büyük bir hassasiyetle ifa etmesi gerektiğini kaydetti. Şiddet ve akran zorbalığı gibi vakaların önüne geçebilmek için atılması gereken adımlara ilişkin önerilerde bulunan Yapıcıoğlu şunları kaydetti. Silaha erişimin önlenmesinden akran zorbalığıyla mücadeleye ve rehberlik hizmetlerinin artırılmasına kadar bütüncül bir yaklaşım ivedilikle hayata geçirilmelidir. Gelecek nesillerimizi korumak adına her kişi ve kurum sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelidir. Rabbim evlatlarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında öğrencilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. Çiftçi, yaralı çocuklardan üçünün durumunun diğerlerine göre daha kritik olduğunu, bu çocukların ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alındığını bildirdi. Bakan Çiftçi, saldırıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca iki mülkiye baş müfettişi ve iki polis baş müfettişinin görevlendirildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da iki baş müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. Okulun daha önceden yapılan değerlendirmede birinci derece riskli okullar arasında yer aldığını belirten Çiftçi, saldırı sırasında okulda bir bekçi ile bahçe görevlisinin bulunduğunu söyledi. Saldırıya ilişkin bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda saldırıyı kınadı ve yaralı çocuklar için şifa diledi. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği, evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı çocukların ve ailelerinin mahremiyetinin korunması çağrısında bulunan Çelik, olayla ilgili resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçirdiği sürenin her geçen gün artması, ekran bağımlılığının dikkat, saldırganlık, sosyalleşme, aile ilişkileri ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getiriyor. Ekran kullanımının çocukların gelişimine etkileri ve ailelerin bu konuda alması gereken önlemler hakkında değerlendirmelerde bulunan psikolog Azat Eşiyok, İlka muhabirine yaptığı açıklamada ekran bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkilerine işaret etti. Eşiyok, ekran kullanımının çocukların davranışları, akademik başarısı ve uyku düzeni üzerindeki etkilerine değindi. Psikolog Eşiyok, ailelerin ekran bağımlılığı konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bir apartman dairesinden 3 erkek cesedi bulundu. Olay Anadolu Mahallesi 500. sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar dairede 3 kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede dairede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde 3 kişinin üzerinde kurşun ve bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli FÇ'nin saklandığı yeri belirledi. Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan FÇ intihar etti. Arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra cinayetleri işlediği öne sürülen şüphelinin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
10: Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili incelemeler sürüyor. Birleşmiş Milletler'de reform tartışmaları yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto imtiyazının kaldırılması çağrısında bulundu. Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalesinde, küresel karar alma mekanizmalarının birkaç devletin iradesine bağlı kalmasının günümüz şartlarıyla bağdaşmadığını belirtti. Erdoğan, son yıllarda yaşanan salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmaların mevcut sistemin yetersizliklerini ortaya koyduğunu ifade etti. Erdoğan, reformun merkezinde Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine tanınan veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda daha önce yaptığı Dünya 5'ten Büyüktür çağrısını da hatırlattı. Erdoğan, Güvenlik Konseyi'ne yeni ayrıcalıklı üyeler eklenmesinin sorunu çözmeyeceğini belirterek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun rolünün de güçlendirilmesini istedi. Asya'nın ekonomik ağırlığının arttığına, Afrika'nın daha güçlü temsil talep ettiğine ve gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğine dikkat çeken Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının da bu değişime uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin veto imtiyazının kaldırılması, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve genel kurulun güçlendirilmesi yönündeki çabaları desteklediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın gündemindeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres, Gazze'de yaşananları görev süresi boyunca tanık olduğu en ağır tablolardan biri olarak niteledi. Guterres, Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandığını söyledi. Rize Boykot Direniş Grubu üyeleri, Siyonist destekçisi Burger King ile Starbucks önünde Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek ve boykot çağrılarını yinelemek amacıyla nöbet tutmayı sürdürüyor. Barışçıl boykot nöbeti 25. gününe girerken içimizdeki Siyonistler harekete geçti. Siyonist zihniyetli bir grup boykot direnişçilerine menfur bir saldırı düzenledi. Nöbeti organize eden Sumut Filosu aktivisti Abdüssamet Turan'la öğretmen Adem Pınar, kendilerini takip eden kalabalık bir grup tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırılmak istendi. Menfur saldırı ve kaçırma teşebbüsü sonrası boykot direniş grubu yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Burger King ve Starbucks önünde 25 haftadır boykot nöbeti tutan kardeşlerimize bugün 20 ile 25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada ateşkesin ihlal edildiğine yönelik suçlamaların gerçeğe dayanmadığı, bu iddiaların işgalci rejimin ihlallerini gerekçelendirmek ve saldırıların yeniden tırmandırılmasına zemin hazırlamak amacı taşıdığı belirtildi. Filistin halkını soykırımdan geçiren Siyonist işgalciler, insani yardımın Gazze halkına ulaşmasını engelliyor. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eymen Safedi, ABD'nin New York kentinde uluslararası insancıl hukukun korunmasında insani diplomasinin ele alındığı bir panelde konuya ilişkin konuştu. Gazze halkının gıda ve ilaçtan mahrum bırakılmasının nedeninin yardım eksikliği olmadığını vurgulayan Safedi, Siyonist işgalcilerin yardımların bölgeye girişini engellediğini ifade etti. Suriye'de 1 Eylül'den bu yana mühimmat depolarında peş peşe meydana gelen patlamalar dikkat çekiyor. Ülke genelinde 30 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bu gizemli patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte söz konusu hadiselerde sabotaj ihtimali de dillendirilmeye başlandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, soykırımcı Benjamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki yakalama kararının uygulanması gerektiğini belirtti.
11: Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
8: Diğer Erit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
8: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
16: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
17: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
16: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Elmacı kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati devam ediyor.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasuç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
0: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
7: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres: 3. Sanayi Sitesi, 6. Sokak, numara 9, Diyarbakır, Veysi Usta. Telefon: 0549 421 1921.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon: 0536 935 46 86. 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres: Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler: Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
11: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
14: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
15: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
16: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
17: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
18: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
19: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Çağrı FM.
22: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
23: Programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Evet, her zaman olduğu gibi 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Batman Aksay FM, Diyarbakır Çağrı FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Adana, Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 radyo ile ortak yayınla sizlerleyiz ve hepiniz programımıza hoş geldiniz. Evet değerli gönül dostları, birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. Şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa sözle kısa hikayeleri de bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz ortak WhatsApp hattımızı hemen hatırlatalım. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 nolu numaradan mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz.

Evet İlke Say, bizlerden sizlere armağan olarak gelecek Muhammed Taha'dan Daye Seni dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu an bizleri dinlemekte olan tüm kıymetli dinleyicilerimize bizlerden armağan olsun. Ayrıca özelde tüm değerli annelere armağanımız olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname'de yerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

0: Evet değerli gönül dostları, Muhabbet Name'de birlikteliğimize güzel bir eserle başladık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. Özel olarak değerli annelerimize armağan etmişti. Evet, birlikteliğimize başlıyoruz. Yeni sunucumuzla beraber inşallah bugün sizlere güzel bir yayın yapmaya çalışacağız. Dilerseniz kendileri de sizlere selam versin.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli dostlar. Haftanın ortasında Muhabbetname ile sizlerleyiz. İnşallah çok güzel bir yayın gerçekleştireceğiz bugün de. Güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, dilerseniz mesajlara geçmeden önce iletişim bilgilerini aktaralım. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. 0552 334 93 70. Güzel mesajlarınızı bekliyoruz.
0: Evet değerli dostlar, mesajlarımız gelmeye başladı. Hemen ilk mesajımızı aktaralım. Ara bağlantıda Keziban Orhan Hanım bizlere ulaştılar. Bizlerden Muzaffer Yalçın'dan Deuni Deuni'ye seni istediler. İnşallah bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Armağanlarını da şöyle aktarmışlardı. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye'ye, Filistin halkına ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum dediler. Keziban Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah ilk eser olarak isteğini yerine getireceğiz. Evet, WhatsApp'tan gelen mesajlarımızla devam edelim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Programınıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T-Tipi kapalı cezaevinde bulunan gözümün nuru oğlum Ekrem Zibek için şehadet güvercini ilahisine armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Değerli annemize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah İsteğini yerine getireceğiz. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Grup Ümmet'ten Lokman-ı Hekim eseğini istiyoruz. Sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sürekli sizleri dinliyoruz. Kardeşim için bu ilahileri istiyoruz. Kırmayın demişler. İnşallah bizler elimizden geldiği kadar istenen tüm eserlere yer vermeye çalışıyoruz. Eserlere yer veremediysek muhakkak arşivimizde bulunmadığı içindir. Ya da aynı hafta içerisinde bu esere yer verdiğimiz içindir. Yoksa zaten programımızın ismi Muhabbetname ve İstek Programı. Elbette sizin isteklerinizi yerine getiriyoruz. Ve son olarak Büyük Şeytan Amerika ve İsrail kahru perişan olsun. Ateşleri bol bol olsun demişler. Amin diyoruz. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, güzel bir eserle açılışımızı yapalım. İlk istek eserimiz Muzaffer Yalçın'dan Deuni.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Grup Özlem'den Şehadet Güvercini eseri olacak. Diyarbakır'dan değerli annemiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Evet değerli gönül dostları, sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, mesajlarımız geliyor. Hemen mesajlarınıza yer vermeye başlayalım.

Evet değerli dostlar, Van'dan Zeynep Esma Koç adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Allah razı olsun. Bizlerden şehitler kervanından Ya Rab bizleri de kat bu kervana ilahisini istemişler. Öncelikle bu eseri siz kıymetli ablama, 9 Kardeş Radyo ailesine, çok sevdiğim dava kardeşlerime armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Bir diğer dinleyicimiz de Diyarbakır'dan bizlere ulaşmışlar. Erva Hanım bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Sizden Dursun Ali Erzincanlı'dan Temiz Anneler eserini, özelde Özlem'e, hasretle değerli Erdinecim'e armağan ediyorum demişler. Rabbim onu Efendimiz'e komşu etsin inşallah diye dua etmişler. Amin diyoruz gönülden. Ve tüm anne hasreti çeken herkese gelsin ve siz değerli Aksa FM çalışanlarına, tüm kardeş radyo dinleyicilerimize gelsin. Selam ve dua ile demişler. Sadi Şirazi Hazretleri, bir söz sabır acıdır, meyvesi tatlıdır demiş. Bu notu da bizlere bırakmışlar.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti, bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

0: Evet değerli dostlar, Muhabbetname kaldığı yerden devam ediyor. Güzel bir eser sizlerleydi. Grup Özlem'den Şehadet Güvercini eseri. Siz de güzel eserler armağan etmek istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattımıza güzel mesajlarınızı ve eser isteklerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi gelen mesajlara hep beraber göz atalım.
1: Evet değerli dostlar, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçını aktaralım. Diyarbakır'dan Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah diye eklemişler. Elhamdülillah. İyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sizlerden bu dünya işkenceyi seni istiyorum. Bu eser yoksa maşallah potpourri olsun demişler. Ve son olarak selam ve dua ile Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Gaziantep'ten İsmail Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Ben İsmail Dağdelen Gaziantep'ten demişler. Sizden bir ilahi isteğim var. Emrab'ın istiyorum. Bu ilahi sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin ve Yusufi kardeşlerime gelsin ve Mustazaflar cemiyetine gelsin ve tüm otobüs şoförü arkadaşlarıma gelsin. Gazze'ye selam, direnişe devam, zalimler için yaşasın cehennem demişler. Amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

getirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Değerli dostlar, ortak yayınımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Güzel bir eserle birlikteliğimize devam edelim. Grup Ümmet'ten Şehit Lokman eserini dinliyoruz. Bu güzel eseri Diyarbakır'a gönderiyoruz.

Değerli gönül dostlarım, Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz. Van'dan Zeynep Esma Hanım için Bir Mübarek Destan eserini de dinledik. Güzel eserlerimiz bizlerden, kendilerine armağanımız olsun. Evet, sırada yine güzel bir şiirimiz olacak. Dursun Ali Erzincanlı'dan Temiz Annelerimiz adlı güzel şiiri dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Erva Hanım bizlerden bu güzel şiiri istediler. Sırada bu güzel eser olacak. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor ama öncesinde iletişim bilgilerimizi bir kez daha aktarmak istiyorum. Şu an saatlerimiz 10.45'i göstermekte. Neredeyse bir saatimizi geride bırakmak üzereyiz. Evet değerli dostlar, sizler de duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70.

Evet değerli dostlar, Kayseri'den Havva Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Aleykümselam, Allah razı olsun Havva Hanım. Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayiğit için gelsin. Abim, can abim, seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet ol. Dualarım seninle, kendine iyi bak. Allah var, gam yok, keder yok, üzüntü yok inşallah demişler. Bizler de ilerleyen dakikalarda Murat Yaman'dan bir esere yer vereceğiz inşallah.

Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sana Tuana Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim ilahisini istiyorum demişler. Bu eseri tüm Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine gelsin. Özerde teyzem Sultan Ürün'e. Tuana ve Ürün ailesine gelsin. Selam ve dua ile kalın diye de not bırakmışlar. Biz de bu esere ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz inşallah.

Evet değerli dinleyenler, bir diğer dinleyicimiz Adana'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Adana'dan İzzet, Nurullah Kuray. Mesözdağ eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye not bırakmışlar. Allah razı olsun.

Bu eseri zaten fon olarak kullandığımız için bu esere yer veremeyeceğiz. Gelecek olan bütün eserlerimiz sizlere armağan olsun. Evet değerli dinleyenler, Dursunari Erzincanlı'dan Temiz Annelerimiz eseri sizlerle.

Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de yeri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler. Fakat ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş,
Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

Evet değerli dostlar, Muhabbetname 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. 99.1 İslam Ümmetinin Sesi Aksa FM'den sizlere sesleniyoruz. Saatler 10'u 56'yı göstermekte ve Muhabbetname tüm güzelliğiyle devam ediyor. Program saati içerisinde bizlerle güzel eserler, beğendiğiniz kesitler, hadis ve ayetleri paylaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimizi sizlerle tekrarlayalım. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. 0552 334 93 70. Güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dostlar, birlikteliğimize devam ediyoruz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Özlem Ajan sanatçılarından Selahattullah Esen'i dinleyeceğiz. Adana'dan Mehmet Cengiz adlı dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarınızla devam edelim. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hilal Güler'den Sebra Bilal Esen'i tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Batman Akseyfem ailesini ve sevenlerini selamlar ve saygılar sunuyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son olarak Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Ve her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

İslam kendisine uyanlara sürekli iyiliği emretmiş, toplum içerisindeki zayıf ve düşkün kimselerin ellerinden tutmalarını istemiştir. Zira bir Müslüman manevi yardımlarının yanı sıra maddi olarak da mümin kardeşini düşünüp kollamak zorundadır. Bu konu Allah'ın rızasını kazanmış bir toplum tesis etmede o kadar önemliydi ki Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde gücü yeten Müslümanlardan fakirlere yardım etmelerini istemiş. Peygamberimiz de bu önemli düsturu her fırsatta müminlere tebliğ etmiştir. Özellikle Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerime mealinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ayeti infak konusunda müminleri teşvik etmiştir. Mesela Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha söz konusu ayeti işittiği zaman hemen Beyruha isimli bahçesini Allah yoluna bağışlamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu güzel davranış karşısında bu kazandıran bir mal diye takdirlerini ifade etti ve bu bahçeyi Ebu Talha'nın kendi hısım ve akrabaları arasında pay etmesini istedi. Evet, bu güzel paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, iyilik paylaşıldıkça çoğalır. Elimizden geldiği kadar iyilik noktasında iyilikte yarışalım inşallah. Evet, devam ediyoruz. Siirt'ten Elif Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Kıymetli radyo ailemiz demişler. Nasılsınız inşallah diye eklemişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir Elif Hanım. Ömer Karaoğlu'ndan Hasret Kafesi ilahisini kardeşim, dostum Merve'ye hediye ediyorum. Allah razı olsun diye bitirmişler. Güzel mesajlarından ötürü Elif Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizler de çalacağımız tüm güzel eserleri Elif Hanım'a gönderiyoruz. Siirt Botan FM aracılığıyla bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz.

Evet, gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmuz Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli gönül dostları, şu an saatlerimiz 11'i göstermekte. İlk saatimiz geride kaldı. İkinci saatimize güzel bir eserle devam ediyoruz. Özlem Ajans sanatçılarının seslendirmiş olduğu Salatullah eserini Adana'ya gönderiyoruz. Buyurun efendim.

Evet değerli dostlar, Muhabbetname tüm güzelliğiyle devam ediyor. Özlem Ajans'tan güzel bir uzun bir eser dinledik. Bir sonraki eserimiz Havva Hanım'ın istediği Bir Gün Gelir eseri olacak Murat Yaman'dan. Şimdi mesajlarımıza hep beraber göz atalım. Gaziantep'ten Müseyba Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar dilemişler. Allah razı olsun, aleykümselam. Nurullah'tan İnsan İnsan eserini istiyorum demişler. Bizimle güzel bir ayet paylaşmışlar. Sizlere ayeti aktaralım. Şüphesiz kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rad suresi 28. ayet. Sadakallahu lazim. Mealindeki ayet-i kerimeyi tüm dinleyicilere ve İstanbul'da oturan kardeşim Ayşe ve Biricik Mirza'mıza, Mihra'mıza armağan ediyorum. Hayırlı ve huzurlu gün diliyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Müseyba Hanım. Bir diğer dinleyicimiz İstanbul'dan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ben Fatma. Aleyküm selam Fatma Hanım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım. Selami Güleş'ten Ah Filistin ilahisini istiyorum demişler. Allah'a emanet olun diye de bir not bırakmışlar. Siz de Allah'a emanet olun. İnşallah ilerleyen dakikalarda bu esere yer vermeye çalışacağız.

Bizimle bir kesit paylaşmışlar. Bana dünyayı sen mi kurtaracaksın? Otur Kur'an oku. Sana karışan mı var diyorlar. İyi de Kur'an okuyunca o da bana. Kalk zalimlerle mücadele et. Bilim üret. Dünyayı imar et diyor. Necmettin Erbakan'a ait olan bu güzel sözü bizlerle paylaşmışlar. Bizler de çok teşekkür ediyoruz kendisine.

Değerli dostlar, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Murat Yaman'dan güzel bir eseri Kayseri'ye gönderdik. Hemen ardından Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim eserini de Mardin Mazıdağ'dan Meryem Sena Hanım istemişlerdi. Kendileri için dinlettik. Sırada yine güzel bir eser olacak. Bilal Güler'den Sebra Bilal eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Mehmet Bey bizlerden bu eseri rica etmişlerdi. İnşallah bu esere yer vereceğiz. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Şu an saatlerimiz 11:25 göstermekte. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Diyarbakır'dan Yeşim Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Yeşim Sönmez. Sıradaki tüm eserler size ve çok değerli ailenize demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve devamında Vuslat grubundaki bacılarıma gelsin. Rabbim Gazze'yi zafere ulaştırsın inşallah. Amin. Tüm kalbimiz, duamız onlarla, Rabbime emanet olun diye bitirmişler. Güzel mesajlarından ötürü Yeşim Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de, özelde size ve sevdiklerinize armağanımız olsun. Batman'dan Emine Hanım bizlere ulaşmışlar. Emine Sevim. Hayırlı sabahlar Aksefem ailesi demişler. Hayırlı sabahlar efendim. Sizden Ayşet Filistin parçasını istiyorum. Kızım Bilgem'den tüm Filistinli kardeşlerine armağanıdır. Rabbim tez vakitte Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğünü görmeyi nasip etsin hepimize inşallah demişler. Amin. Son olarak iyi yayınlar diliyorum diye bitirmişler. Emine Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Minik kızı Bilge için inşallah bu güzel esere yer vereceğiz. Bizden de özel olarak kendisine ve kızı Bilge'ye armağan olsun. Evet, bir mesaj daha aktaralım. Elazığ'dan Fikri Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki istekleri tüm dinleyicilere, sizlere, aileme dua eder, dua istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. İyilerin duası her daim sizlerle olsun. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Evet değerli gönül dostları, birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz diye belirtmiştik. Varsa son mesajlarınız bekliyoruz. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattımıza.

Evet değerli dostlar, Muhabbetname tüm güzelliğiyle devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Sıradaki eser Grup Yürüyüş'ten Aşet Filistin olacak. İstanbul'dan Fatma Hanım bizlerden Selami Güneş'ten Filistin, Ah Filistin ilahisini istemişlerdi. Bir sanatçıdan yalnızca bir eser çalabiliyoruz. Onun için bu esere yer veremeyeceğiz. Çalacak olacağımız tüm parçalar sizlere armağan olsun Fatma Hanım. Gelen mesajlara hep beraber göz atalım şimdi. Ayşenur Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam.

Batman'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Hayırlı günler diliyorum demişler. Sizlere de hayırlı günler. Gelecek olan eserleri siz değerli Aksa FM ailesine, ortak radyo çalışanlarına ve tüm Batman halkına armağan ediyorum demişler. Bizler de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet değerli dinleyenler, grup yürüyüşten Arşet Filistin eseri sizlerle.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Sedat Uçan'dan gelecek. Gel Tövbe ile eseri olacak. Bu eseri bizlerden Ayşenur Hanım istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz. Evet, gelen son mesajlarımıza yer verelim. Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri değerli aileme, arkadaşım Leyla'ya ve sizlere geldim.

Gelsin, tüm dinleyenlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Bozluk'tan Muhammed Önder adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Ve aleyküm selam. Sizden annem ilahisini istiyorum. Bu ilahi anneme, babama, şüheda yengeme ve kuzenlerim Salim ve Hümeyra'ya gelsin. Ve Aksi FM'de çalışanlara gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Maalesef istemiş olduğumuz esere yer veremeyeceğiz. Son eserimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Diyarbakır'dan Merve Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, nasılsınız demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sizlerden Ali Karadağ'ın Eğilmesin eserini istiyorum. Bu eseri değerli aileme ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Selam ve muhabbetle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır'a selamlarımızı gönderiyoruz. Evet değerli dostlar, mesaj kutumu kontrol ediyorum. Aktarmadığım bir mesaj kalmadı. Bugün de 9 kardeş radyo ile ortak yayındaydı. Batman Aksi FM, Diyarbakır, Çare FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. 9 radyo ile ortak yayına sizlerleydik. Sizlere Aksi FM'den seslendik. Sesimize kulak veren, mesaj gönderen kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eserlerine yer veremediğimiz dinleyicilerimiz bizlere haklarını helal etsinler. Bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duası ile şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Evet değerli dostlar, Muhabbetname ortak yayınımızın bugün de sonuna geldik. Muhabbetname'de hafta içi her gün sizlerleyiz. Bugün sizlere Batman Aksa FM'den seslendik. Güzel mesajlarınızı, güzel eserlerinizi bu programda yer verdik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
12: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Ali Küçük Hoca ile Tefsir Sohbetleri başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، diyor ki Allah'ın Resulü, haramlar da bellidir, helaller de bellidir. Haramlar iki kısımdır. Birincisi, farzların zıttı olanlar. Mesela namaz farzdır, namazı terk etmek haramdır. Oruç farzdır, orucu yemek haramdır. Zekat farzdır, zekatı vermemek haramdır. İlim öğrenmek farzdır, ilmi terk etmek haramdır. Cihat farzdır, savaştan kaçmak haramdır. Yani farzların zıttı olan haramlar. Birincisi, ikincisi bizzat Allah ve Resulü tarafından haram kılınmış olanlar. Mesela içki haramdır, domuz eti haramdır, zina haramdır, adam öldürmek haramdır, küfür ve şirk haramdır gibi. Bir başka tasnife göre haramları yine ikiye ayırmak mümkündür. Haram li aynihi, haram li gayrihi diye. Haram li aynihi, aslı, maddesi, esası haram olanlar. Domuz eti gibi, şarap gibi. Bunların aslı, maddesi haram olduğu için herkese haramdır. Ama bir de haram li gayrihi var. Yani aslı helal, aslı temiz ama bir başka sebeple haram olmuş olanlar. Mesela ekmek temizdir, helaldir ama şarapla yenirse haramdır. Ekmek temizdir, helaldir ama bir fahişenin hatırına yenirse haramdır. Ekmek sahibi için temizdir, helaldir ama sahibinin izni olmadan zorla onun elinden alınan ekmek haramdır. Bir kişinin ehliyle cinsel ilişkide bulunması helaldir, tertemizdir ama ihramlı iken haramdır. Ticaret helaldir, kazanç helaldir ama cuma ezanı okunduğu andan itibaren yapılan tüm kazançlar haramdır. Av helaldir, mubahtır ama ihramlı iken haramdır gibi, aslı temiz, aslı helal ama bir başka sebeple haram olmuş olanlar. Rabbimizin yasalarına göre eşyada asl olan ibahadır. Allah'ın yasalarına göre eşyada asl olan temizliktir. Bütün insanlar temizdir. Necisliğine delil bulunan kafirler ve müşrikler müstesna. İnnemel müşrikune necesün diyor ya Rabbimiz. Müşrikler pistir, necistir diyor ya. Bütün insanlar temizdir. Adem temizdir. Hakkında delil bulunanlar müstesna. Bütün içecekler temizdir. Bütün içecekler helaldir. Şarap gibi, sekir veren, içki gibi hakkında necisliğine, haramlığına delil bulunanlar müstesna. Bütün hayvanlar temizdir. Bütün hayvanların eti yenir ama domuz gibi, leş yiyenler gibi hakkında nas bulunanlar, yani pisliğine delil bulunanlar müstesna. Evet, haram olanlar haramdır. Onlardan uzak durulmalı da helal olanlardan istifade biçimini, şeklini, usulünü de yine Allah ve Resulü belirler. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Haramlar belli. Onlardan uzak durmalıyız. Haramların yakın semtine bile uğramamalıyız da helallerden istifade şeklini, biçimini, usulünü yine Allah ve Resulü belirler. Yani yemek yemek helaldir, çok yemek vücutun ifsadıdır, hiç yememek de ölüm sebebidir. Yani şunu diyemeyiz, bu kadar varlığı, bu kadar yiyecekleri Allah boşuna mı yaratmış, neden bir sınır kabul edelim, neden bir durak noktası kabul edelim, istediğimiz gibi helallerden istifade edebiliriz. Hayır. Mesela bütün kadınlar da evlenmek için yaratılmıştır ama hepsinden istifade etme imkanımız var mı? Hayır. Meşru dairede Allah ve Resulünün gösterdiği biçimde
onlardan istifade edebiliyoruz. Helal dairede. İşte haramlar belli de helallerden istifade biçimini, şeklini de yine Allah ve Resulü belirler. Rabbimiz buyurur ki, kullarım ben size irade verdim, ben size akıl verdim, haramı helaldan, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edebilecek bir temyiz kudreti verdim. Öyleyse buyurun, haram helal yasaları konusunda beni de dinleyebilirsiniz, kendi keyfinize göre de bir hayat yaşayabilirsiniz. Beni de dinleyebilirsiniz, kendiniz gibi acizleri de dinleyerek bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani benim yasalarımı da uygulayabilirsiniz, kendi yasalarınızı ya da kendiniz gibi acizlerin yasaları istikametinde de bir hayat yaşayabilirsiniz. Ben size irade verdim, akıl verdim. Ben sizin iradelerinize ipotek koymak istemiyorum. Ben sizin özgürlüğünüzü kısıtlamak istemiyorum. Buyurun, dilediğinizi tercih edebilirsiniz, sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla. Ama ben size peşinen söyleyeyim ki, eğer beni dinlerseniz, benim haramlarımı haram bilir, benim helallerimi helal bilerek bir hayat yaşarsanız, yani benim yasalarımı uygulayarak bir hayat yaşarsanız, bilesiniz ki güzelin güzeli bir cennet sizi bekliyor. Yok eğer beni takmadan, beni kazımadan, benim yasalarımı göz ardı ederek bir hayat yaşamaya kalkarsanız, kendi keyfinize göre ya da kendiniz gibi acizlerin keyfine göre bir hayat yaşamayı yeğlerseniz, dayanılmaz bir cehennem ateşi sizi bekliyor diye Rabbimiz bizi sürekli kitabında uyarıyor. Bakın, Rabbimiz bizi kendisini dinlemeye çağırırken, yani kendisinin haram helal yasaları istikametinde bir hayat yaşamaya çağırırken, şeş ciheti kapalı bir hayatı da bize önermiyor. Yani sağa bakma haram, sola bakma haram, önüne bakma haram, arkana bakma haram, yukarı bakma haram, aşağı bakma haram. Şeş ciheti kapalı, haramlarla dolu bir hayatı bize önermiyor. Yani bizi bunaltmıyor, bizi sık boğaz etmiyor Rabbimiz. Demin de söyledim. Haramlar Kur'an'da anlatılır, helaller sayılmaz. Niye? Helaller çok da ondan. Tek tek Allah sayma gereği duymamış. Helaller çok fazla. Haramlar 3-5 tane. Demin söyledim. Bütün hayvanların eti yenir, temizdir. Domuz ve işte leş yiyen hayvanlar müstesna. Birkaç tane hayvan müstesna. Bütün meşrubatlar temizdir. Sadece sekir veren şarap müstesna. Bakın, Allah bize öyle bir din göndermiş ki tam bizim fıtratımıza uygun bir din. Tam bize uygun bir elbise biçmiş Rabbimiz, onu bize göndermiş. Bakın sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde buyururlar ki, haram bellidir, helal da bellidir, haram da helal da beyan edilmiştir. Bir de bu ikisi arasında şüpheliler vardır. Müteşabihat demiş peygamberimiz, şibih benzemek demektir. Yani bir yönüyle harama, bir yönüyle de helale benzeyenler vardır. Haram ile helal arasında bir de harama da helale de ihtimali olanlar vardır. Bakın bunun sebebi ne? Ya sonradan çıkışı sebebiyle, yani İslam'ın bidayetinde olmadığı için, Peygamber Efendimiz'in döneminde, onun hayatında olmadığı için sonradan çıkışı sebebiyle, ya da kişinin o andaki konumu, makamı, durumu sebebiyle şüpheli olanlar. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela toplumda kola denen bir şey var. İçinde kullanılan maddeleriyle, yapanlarıyla, imal edenleriyle, piyasaya sürenleriyle, reklam edenleriyle, piyasaya sürülüş amacıyla bir şüphe mi var? Ağzınıza bile kolayı almayın ki dininizi ve ırzınızı kurtarmış olun. Kafirler şu andaki küfür dünya, Müslümanları yok etmek için her şeyi yapıyorlar. Silahla Müslümanları yok etmek masraflı olduğu için, ürettikleri ürünleri İslam dünyasına ihraç ederek hem para kazanarak hem de o ürünlerin içinde Müslümanları asimile edecek, Müslümanlara soykırımı yapacak bir takım zararlı şeyleri koymuş olma ihtimalleri çok kuvvetlidir. Yani bu Müslümanlar
günün birinde yıllardır döktüğümüz kanların hesabını sorabilecek sayısal bir çoğunluğa ulaşmasınlar diye soykırımı yapabilecek her şeyi yapar bu alçaklar. Her şeyi yaparlar. Benim zamanla kendileriyle istişare ettiğim doktor arkadaşlarım var. Onlardan birisi dedi ki, bundan 20 sene önce bir erkeğin sperması 10 bin mi 10 milyon mu dedi, hatırlayamadım. 10 bin civarındaymış, bugün 2-3 bin civarına düşmüş. Kim yapıyor bunu? Erkeklerimizi kim kısırlaştırıyor? Kadınlarımızı kim akımleştiriyor? Bu soykırımı kim yapıyor? Öyleyse kola denen şüpheli şeyi ağzınıza bile almayın ki dininizi ve imanınızı, dininizi ve ırzınızı korumuş olun. Margarinler böyle, filan sözü ağıza almaktan, falan şarkıyı mırıldanmaya kadar, filan diziyi seyretmekten, filan gazeteyi, filan dergiyi okumaya varıncaya kadar eğer şüpheli ise ondan uzak durun. Adam şarkı söylüyor, cennet seninle sürgün sayılır, cehennem ödül gibi zırvaları bildiniz. O tür sözleri ağza almaya varıncaya kadar şüpheli olan şeyleri terk edin ki diyor Peygamber Efendimiz, dininizi ve ırzınızı korumuş olun. Mesela bir eser tercüme ediliyor. Henüz tercüme safhasında, basılmamış, basıma geçmemiş. Abone kaydediliyor. Abonelerden paralar peşin alınıyor. Sonra eser çıktıkça birer ikişer cilt abonelere gönderiliyor. Peki böyle bir ticaret, böyle bir alışveriş caiz mi değil mi? Alimlerimizden kimileri demiş ki ortada olmayan bir malın alınması da satılması da caiz değil. Kimileri caiz demişse şüpheli değil mi? Çünkü kesin haram olsa haram denecek, kesin helal olsa helal denecek. Ama bu ikisi arasında diyor Peygamberimiz şüpheliler vardır diyor ya. Öyleyse siz böyle bir ilişkiden uzak durun ki hem dininizi hem de ırzınızı korumuş olursunuz. Adam içkiden, kumardan, faizden kazanıyor. Şimdi biz böyle bir Müslümanın evine gittiğimiz zaman onun ikramını kabul edelim mi? Böyle bir Müslümanın dükkanına gittiğimiz zaman çayını içelim, kahvesini içelim mi? Yemeğini yiyelim mi? Alimlerimizden kimileri demiş ki kesinlikle caiz değil. Kimileri de demiş ki eğer oraya din anlatma maksadıyla gitmişseniz, yani gittiğiniz o kişiye ayet ve hadis anlatma diye bir derdiniz varsa, ona tebliğ etme diye bir derdiniz varsa, o yemekten yemenizde, onun çayını içmenizde bir sakınca yoktur demişler. Eğer şüpheliyse uzak duralım, dikkat edelim. Böylece sevgili Peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil

0: ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Ah anne, kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.

Resulullah'la beraber bir seferdeydik. Bir bedevi geldi. Yaklaştığında Resulullah ona nereye gittiğini sordu. O da Resulullah'a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi?" dedi. Bedevi, "O nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, ortağı olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul edecek ve şahitlik yapacaksın," dedi. Bedevi, "Bunun doğru olduğuna dair bir delil var mıdır?" dedi. Hazreti Peygamber, "Evet, şu ağaç," dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç tam derenin kıyısında bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hazreti Peygamber'e doğru geldi, yanında durdu. Hazreti Peygamber ağaca, "Böyle olduğuna şehadet eder misin?" diye 3 defa sordu. Ağaç da Resulullah'ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine döndü. Bunun üzerine bedevi, "Kavmime gideyim, bana tabi olurlarsa sana getiririm. Aksi takdirde ben sana gelirim, seninle beraber olurum,"

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle İndirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz. Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önce manşetler. Manşetlerimizi alalım arkadaşlar. Sonrasında elbette detayları paylaşacağız. Değerli izleyenler, beklenen o zirve oldu, gerçekleşti. BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar verdi. Birazdan o mesajları paylaşıyor olacağız. Tabii ikili görüşmeler de yaşandı bu zirve öncesinde ve sonrasında. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ABD Başkanı Donald Trump da görüştü ve Golan Tepeleri ile ilgili de aslında arada yaşanan bir diyaloğa dikkat çekti. Konuyla ilgili detayları paylaşıyor olacağız. Adalar, CHP'nin kalesi olarak tabir edilen İstanbul'un ilçesi, belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili istifa etti. Son seçimde Adalar Belediye Başkan Vekili AK Parti'ye geçti. Konuyla ilgili detayları birazdan paylaşacağız. Tabii tüm bunlar yaşanırken Gazze'de soykırım bütün şiddetiyle devam ediyor ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke Siyonist terör rejimini bir kez daha çağrıda bulundu. O açıklamayı da, o bildiriyi de birazdan paylaşacağız. Azerbaycan, Türkiye'nin 28 Şubat'ını yaşıyor ve alınan Bakanlar Kurulu kararıyla okullarda başörtüsü yasaklandı Azerbaycan'da. Detayları birazdan paylaşacağız. Hızlıca başlayalım. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki açıklamalarıyla bültenimize başlıyoruz. Erdoğan genel kurulda konuştu, önemli mesajlar verdi. Bu noktada tabii her zaman olduğu gibi Gazze, özellikle de son yıllarda başta olan başlıklardan, konulardan bir tanesiydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık krizlerine de dikkat çekti. Dün de paylaşmıştı. BM Genel Kurulu'nda da bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapısının değiştirilmesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. İşte o açıklamalar.
1: Ev sahipliği yaptığımız
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda dünya ülkelerinin devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerine hitap etti. Erdoğan'ın gündeminde abluk altındaki Gazze'de yaşanan Siyonist soykırım, vahşet ve insani felaketle aile yuvasını hedef alan zehirli akımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Siyonist soykırıma, insani drama, işgal rejiminin ateşkese uymamasına tepki göstererek uluslararası kurumları Tel Aviv'e karşı baskı yapmaya çağırdı.
3: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Filistin direniş hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var.
2: Filistin halkının mücadelesini kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirememesine dikkat çekerek reform çağrısı yaptı.
3: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Aile kurumunu hedef alan kirli ağlara vurgu yapan Erdoğan, bu kutsal yapının korunması için mücadele edeceklerini söyledi.
3: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın sosyal tehditlerle karşı karşıya kalmaya başladığını belirterek, dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.
3: Mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz. Ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz.
2: Erdoğan'ın alkışlandığı anlarda Siyonist işgal rejiminin sözde BM'deki heyetinin salonu terk ettiği görüldü.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'daki görüşmesinde işgalatındaki Golan Tepeleri konusunda yaptığı espriyi anlattı. Şara, Trump'ın Golan'ın Siyonist rejimin egemenliğinde olduğunu söylemesi üzerine neden New Jersey İsrailleri vermiyorsun, Golan senin değil ama New Jersey senin diyerek yanıtladığını aktardı.
2: Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, New York'ta düzenlenen bir panelde ABD Başkanı Donald Trump'la daha önce Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir anekdot paylaştı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Şara, Atlantic Council bünyesindeki Suriye projesi tarafından düzenlenen ve eski ABD yetkilisi Brett McGurk'un yönettiği oturumda konuştu. Şara, Trump'ın görüşme sırasında Golan Tepelerinin Siyonist rejimin egemenliğinde olduğunu gündeme getirdiğini belirterek buna esprili bir karşılık verdiğini anlattı. Şara, Trump'a "Neden New Jersey'yi İsraillilere vermiyorsun? Sen Golan'a sahip değilsin ama New Jersey senin" dediğini aktardı. Şara, New Jersey'nin demokratların yoğun olduğu bir eyalet olduğuna ve Trump'a oy vermediğine ilişkin espri yaptığını da belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı söz konusu esprinin ardından asıl mesajının siyasi bir ilkeye dayandığını vurguladı. Şara, şakayı bir kenara bırakırsak Golan halkına aittir. Dolayısıyla ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın, ne ABD Başkanı'nın, ne de başka birinin onu başkasına bırakma veya devretme hakkı vardır ifadelerini kullandı.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Gazze'de yaşananları hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım olarak niteleyen Guterres, sivillerin hedef alındığını açıkladı. Açlığın silah olarak kullanıldığını ve uluslararası hukukun bir kenara atıldığını söyledi.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyanın gündemindeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres, Gazze'de yaşananları görev süresi boyunca tanık olduğu en ağır tablolardan biri olarak niteledi. Guterres, Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandığını söyledi. sivillerin hedef alındığını, insan haklarının ayaklar altına alındığını ve açlığın silah olarak kullanıldığını belirten Guterres, insani yardım çalışanlarının da öldürüldüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere de dikkat çekti. Şiddet, yerinden etme politikaları ve yerleşim yerlerinin genişletilmesinin barışa giden yolu yok ettiğini söyleyen Guterres, etnik temizlik tehlikesine işaret etti. Guterres, uluslararası hukukun güç karşısında geri plana itilmemesi gerektiğini vurguladı. Barışın yalnızca çatışmanın sona ermesi anlamına gelmediğini belirten Guterres, gücün hukuk tarafından sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Guterres ayrıca iki devletli çözümün gözlerin önünde yok olmasına izin verilemeyeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin bölgedeki barış ihtimalini daha da zayıflattığı uyarısında bulundu.

0: Ve şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun iki yeni tebliği 23 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. MASAK, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin derhal bildirilmesi ve ertelenmesi için tedbir alınmasını zorunlu kıldı. Ayrıca bir düzenleme ile sigorta, ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödemelerde bazı parasal sınırlar yükseltildi.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeye göre terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak. Bu düzenleme ile yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin bankalar ve diğer finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor. Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek. Söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. MASAK tarafından yapılan diğer düzenleme ile bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırları da değiştirildi. Buna göre daha önce 10 bin lira olan bazı işlem sınırları 20 bin liraya, 25 bin lira olan sınırlarsa 50 bin liraya yükseltildi. Ayrıca 2750 lira olarak uygulanan bir parasal sınır 5500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1000 liralık tutarsa 2500 liraya yükseltildi. Mevzuatta 2750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da yeni düzenleme ile 6500 lira olarak uygulanacak. MASAK'ın yaptırım listelerine ilişkin süreçlerle finansal işlemlerdeki parasal sınırlara yönelik düzenlemeleri resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
0: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
1: İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikaf ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Belediye Özel Kalem Müdürü ile imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğu belirtildi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamış ve kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti. Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
0: Ve Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin sonucu belli oldu değerli izleyenler. CHP'li Medine Pamuk'un istifasının ardından yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği AK Parti'ye geçmiş oldu.
1: Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim, CHP'li Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından gerçekleştirildi. Belediye meclisindeki seçimde AK Parti Kemal Türk Yılmaz'ı, CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. İlk turda Kemal Türk Yılmaz 5, Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı. İkinci turda ise iki aday da 4'er oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda başkan vekilliği görevine AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. Adalar Belediye Meclisi'ndeki bazı üyelerin tutuklu veya görevden uzaklaştırılmış olması nedeniyle seçim sürecinde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Tutuklu bulunan eski belediye başkan yardımcısı Fırat Durak'ın istifa ettiği ve yerine yedek üyenin geçmesi için başvuruda bulunulduğu belirtildi. CHP'li meclis üyeleri ise önceki toplantıya katılmamış, toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine yeni toplantı 23 Eylül'e ertelenmişti. Öte yandan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından 27 Haziran'da yapılan seçimde CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Pamuk'un istifasının ardından yapılan son seçimle birlikte Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevine Kemal Türk Yılmaz seçilmiş oldu.
0: Balıkçılıkla ilgili bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Balon balığı istilacı bir tür olduğu için avlanması teşvik ediliyor değerli izleyenler. Tarım ve Orman Bakanlığı balon balığıyla mücadele kapsamında 7 istilacı tür içinde desteklenme esas av kotası 200 binden 1 milyon adede çıkardı.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Eylül 2026 tarihli balon balığına ilişkin destek kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile belirli balon balığı türlerinde destekleme kapsamında alınabilecek toplam miktar 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi. Düzenleme kapsamında 7 istilacı tür için balık başına 10 lira ödeme yapılacak. Daha tehlikeli türlerden biri olarak kabul edilen benekli balon balığındaysa uygulama değişmedi. Bu tür için 100 bin adetlik kota ve balık başına 35 liralık destek devam edecek. Böylece iki gruptaki kotaların tamamen kullanılması halinde balon balığı avcılığı için toplam destek tutarı teorik olarak 13,5 milyon liraya ulaşabilecek. Yeni düzenleme ile deniz ekosistemine zarar veren istilacı balon balığı türlerinin avlanmasının teşvik edilmesi ve balıkçılara verilen ekonomik desteğin sürdürülmesi hedefleniyor. Balon balığı avcılığı son yıllarda bazı kıyı bölgelerinde balıkçılar için ek gelir kaynağına da dönüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılında 291 binden fazla balon balığı destekleme kapsamında avlandı. Programın başladığı 2020'den 2025 sonuna kadar avlanan balon balığı sayısı ise 665 bini geçti.
0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları Gazze çağrısında bulundu. Dışişleri bakanları Siyonist rejime kapsamlı planın birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu.
2: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'deki kapsamlı planın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada işgal rejimine insani yardımlarla erken toparlanma malzemelerinin derhal güvenli ve engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak için çağrı yapıldı. Ortak açıklamada bakanlar İsrail'e kapsamlı planın birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirme çağrısında bulunmaktadırlar ifadelerine yer verildi. Ateşkesin korunmasının ve tüm ihlallerin sona erdirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, yol haritasının kapsamlı planın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu ve planın ikinci aşamasının ilerletilmesi için uygulama çerçevesi sağladığı vurgulandı. Açıklamada bu aşamanın Siyonist rejimin tam çekilmesiyle eş zamanlı olarak silahların teslim edilmesini, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını ve Gazze genelinde erken toparlanmayla yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasını içerdiği kaydedildi. Bakanlar tüm tarafları kendileriyle ilgili taahhütlerini iyi niyetle ve gecikmeksizin yerine getirme çağrısı yaptı. Açıklamada bakanlar Filistin halkının ana vatanlarından sürülmesini veya zorunlu göçe tabi tutulmasını amaçlayan her türlü teşebbüsü kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedirler denildi. Bakanlar Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunu baltalayan önlemlerden endişe duyduklarını ifade ettiler. Açıklamada bakanlar yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla yerleşimlerle ticareti durdurmaya yönelik tedbirleri de içerecek şekilde daha etkili önlemler alınması çağrısında bulunmaktadırlar ifadelerine yer verildi. Açıklamada Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kalması gerektiği vurgulandı.
0: İran'ın Hürmüz'le ilgili yeni kararıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarını ihlal eden gemilere yükün %20'si oranında mali ceza kesilmesini ve ceza tahsil edilene kadar gemilerin alıkonulmasını içeren maddeleri kabul etti.
1: İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nda yeni adımın atılmasını kabul etti. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve güvenliğine yönelik hazırlanan eylem planındaki kritik maddeleri onayladı. Henüz yasalaşma sürecinde olan maddeler, Boğaz'dan geçiş şartlarına uymayan ticari gemilere ağır yaptırımlar getirmeyi amaçlıyor. Kabul edilen taslağa göre belirlenen geçiş kurallarını ihlal eden deniz araçlarından taşıdıkları yükün %20'si veya bu orana karşılık gelen maddi değer tahsil edilecek. Kesilen ceza bedeli tamamen ödenene kadarsa ilgili geminin geçici olarak alıkonulması yetkisi verilecek. Sürecin yürütülmesi için yargı bünyesinde uluslararası deniz hukukunda uzman hakimlerin görev yapacağı özel mahkemelerin kurulması planlanıyor. Kanunun tam olarak uygulanmasını denetlemek amacıyla İran Genelkurmay Başkanlığı'nın her 3 ayda bir meclis komisyonuna rapor sunması zorunlu hale getiriliyor. Son denizcilik kayıtlarında Boğaz'dan geçen emtia gemisi sayısının tek haneli rakamlara kadar indiği gözleniyor.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Siyonist çetenin vahşi saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sistemi can çekişiyor. Hastanelerin...
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa...
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair...
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala...
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM. Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, İnsanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.
17: Allah!

0: binlerce salat ve binlerce
1: Urfa'nın nabzı.com. Urfa'nın nabzı burada atıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İstek saati. İstek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek saati. İstek saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib unut seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

بسم الله الرحمن الرحيم. Günlerimizi bir eyleyen Rabbimize hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına salat ve selam olsun kıymetli dinleyiciler. 10 Kadiş Radyo Ortak yayınıyla Radyo Urfa frekansından evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza ve gönüllerinize misafir olduğumuz Muhammed. İstek Saatinden hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru üzerinize olsun. Gününüz hayırlı, mutlu ve bereketli geçsin inşallah.

Evet, onun şehrin kalbinin bir frekansta attığı kardeşliğin ve uslatın en güzel tonunu yaşatan istek saatiyle huzurlarınızdayız efendim. Gönül kapılarınızı bize sonuna kadar açtınız. Bu eşsiz yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz için ayrıca size ayrı ayrı minnettarız. Teşekkür ediyorum. O halde çaylar tazelensin, radyolarınız bu frekansa odaklansın ve istek saatine ilk eserle başlıyoruz. Ama ondan önce... Sizlerin bizleri bu güzel frekansla takip edeceği, bizlere eşlik edeceği WhatsApp hattınızı paylaşalım. Sonra bizlere eşlik eden radyoları da buradan hatırlatarak güzel esere başlayalım inşallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel paylaşımlarınızı bekliyoruz. Evet, 10 kardeş radyo dedik. Bunlar Adana'dan Ustad FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Bingöl'den Bingöl FM, Batman'dan Aksa FM, Avrupa'dan Davet FM ve Şanlıurfa'dan Peygamberle Şehri Şanlıurfa'dan Radyo Urfa

Evet, sizler için güzel bir eser hazırladık. Bu eser bizden sizlere gelsin. Güzel ve özel bir eser. Eseri hep birlikte dinliyoruz. Sonrasında inşallah istek saatinde birlikteliğimiz devam edecek.

Ya Nebi, nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranım. Harem-i Paki'ne can atmak istedim, durdum.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim. Bizi alıp götür.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Ayhan Özel'den Nahat eserini dinledik. Bu güzel eseri dinlerken aslında aklımıza, hatırımıza çok şey geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak Allah'ın da bu yeryüzünü müminler için, kendi kulları için yarattığı bir dünyada, bir alemde, şu yeryüzünde ne gariptir ki? Garip olan, muzdarip olan, mazlum olan yine onlardır.

Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz başladı. Saatlerimiz 14-12'yi gösteriyor. Evet, size gelen mesajlar var. O mesajları okuyup paylaşacağım inşallah. Ondan sonra istenen eseri vereceğim. Selamun aleyküm demiş bir dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan İbrahim. Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak parçasını çalar mısınız demişler. Evet, eseri sıraya aldım inşallah. Onu çalacağım. Bir ayet-i kerimeyi de bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım inşallah. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler. Bu akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 14. ayet-i kerimeyi bizimle paylaşmış kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ya Allah Muhammed Resulullah. Ya Allah, ya Allah Muhammed Resulullah. Evet, Muş'tan mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Muş'tan Hüseyin Yönden göndermiş. Bakara Suresi 20. ayet-i kerimeyi bizimle paylaşmışlar. Ey insanlar, siz ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki sakınabilirsiniz. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dönmeyeceğiz ilahisini tüm Rehber TV'deki çalışanlara, bütün Yusuf abilerime, ümmetin kanağın yüreği Gazze'ye ve bütün dinleyicilere, siz değerli abilerime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş Hüseyin kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Murat Yaman'dan bir güzel eser daha dinledik. İstek ve mesajlarınız için, güzel paylaşımlarınız için 0552 334 9370 dolu WhatsApp hattımıza mesaj gönderebilir. Mesajlarınızı oradan bizlere iletebilirsiniz. Buradan bizler de paylaşırız. Evet, istek sizden, paylaşmak ise bizden olsun. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dönmeyeceğiz eseri. Bu eseri Muş'tan Hüseyin kardeşimiz istemişlerdi. Vereceğim inşallah, ama ondan önce gelen mesajları paylaşmaya, okumaya devam edelim. Evet, Kayseri'ye uzanıyoruz. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin abimiz bir duayı bizimle paylaşmışlar. Bu dua için kendilerine teşekkür ediyoruz şimdiden.

Allah'ın başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara acil kurtuluş, zalimlere ise kahar ismi şerifinle kaharu perişanlık ver. Ya Rabbi İslam ümmetine birlik ve ittifak lütfeyle. Bizleri de zalimin karşısında dimdik duran ve mazlumun yoldaşı olan kullarından eyle. Amin diyoruz. Mehmet Şükrü Benzin abimizin bu güzel duasına.

Evet, her dua değerlidir, her dua kıymetlidir. Hele hele Gazze için yapılan dualar ayrı bir yeri vardır, ayrı bir durumu vardır. Çünkü Gazze gerçekten Müslümanların hem kalbi, hem kavli, hem de ameli dualarına muhtaçtır. Umarım ümmet ameli olarak yapması gereken duayı yerine getirir. Bizlere de Rabbimiz o günleri gösterir inşallah. Evet, Diyarbakır'dan gelen bir mesaj var. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Ben İsmail Can. Programımıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır TTP kapalı cezaevinde yatan o abim Ekrem Zibek, Şehitler Kervanı'ndan baş bağlar ilahisini armağan ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Canım abim demiş. Allah razı olsun. Rabbim kendisine hayırlı ve en kısa zamanda bir kurtuluş, bir özgürlük kapısı açsın inşallah. Evet, bekletmeden sıradaki eserle devam edeceğiz. Hikmet Kıyan Çiçek'ten güzel bir eseri sıraya aldık. Dönmeyeceğiz. Bu eser bizden de Yönden ailesine gelsin ve tüm gazeli kardeşlerimize gelsin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, yaklaşık 20 yarım saati geride bıraktık. Saatlerimiz 14.28'i gösteriyor. İstek Saati'nde birlikteliğimiz bütün canlılığıyla devam ediyor. Ve bu güzel eserlerle, bu güzel ezgilerle, bu güzel ilahilerle bizler de sizlere misafir olmaya geldik. Radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için ortak yayında bizlere eşlik eden Şanlıurfa'dan Radyo Urfa bizden. Evet, ev sahibi olarak Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Uslat FM ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte.
2: Ya Allah, ya Allah, Muhammed Resulullah.
1: Evet, yine Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Diyarbakır'dan bir dinleyici olarak Mizgin-i İslam'dan Berhim eserini istemiş. Bu eser tüm dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile kalın. Selametle Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir ayet-i kerimeyi bizimle paylaşmış. Onu da okuyalım. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında ızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Ali İmran Suresi 169 ila 171. ayet-i kerimelerde.
2: Ya Allah, ya
1: Rabbimiz şehitlerin halinden, şehitlerin durumundan bizlere bahsediyor. Evet, bu güzel mesaj için dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Evet, Bulgaristan'dan Mehmet Kazimov kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Güzel insanlar demiş. Allah razı olsun, güzel insan. Evet, bir yer ilahisini istemiş, belki sehven yanlış yazılmış olabilir ama tekrarlarsa yeni hangi ilahi istiyorsa onu vereceğim inşallah, tabii ki bizde varsa. Allah razı olsun, size hayırlı günler dileyerek mesajını bitirmiş Mehmet kardeşimiz. Bulgaristan'dan bu mesajı bizlerle paylaşmışlar.

Evet kardeşlerimiz mesajlarını ortak yayın WhatsApp hattına gönderseler daha rahat ederiz, daha güzel olur. WhatsApp hattımız ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Evet yerinden gönderilen ya da farklı şekilde gelen mesajları bazen göremeyebiliriz. Bundan dolayı kardeşlerimiz bizleri mazur görsünler. Ya Allah, ya Ve Şanlıurfa'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. İbrahim Halilgül abimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sıradaki parça Adem Sarıkuş ve mesai arkadaşlarına gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine.

Evet, Diyarbakır'da bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Evet, Diyarbakır'dan Hümeyre ve Abdullah Azam kardeşler. Cezaevinde olan babam Aziz Alkaç'a selamlar olsun. Bu parça canım babama armağan ediyorum demiş. Evet, Karadan Aydınlık eserini istemişler. Varsa bizde, eğer hafta içinde ya da önceki günlerde çalınmamışsa eseri vereceğim inşallah. Evet, başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şehit Rehberi memleketinden Hamza. Şehit Rehberle ilgili bir eser istiyorum. Eser başta size ve çok değerli Çağrı FM çalışanlarına, radyo başında dinleyicilere, Yusufi Medresesinde olan abiler ve İslam davası için çabalayan bütün fertlere gelsin. Müslüman kendi zamanın çocuğudur sözünü bizlerle paylaşarak mesajını bitirmiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim. Bir dinleyicimiz istemiş olduğu Grup Ümmet'ten Berhim eseri.

Belə şimdi yine İslam helvesta berhem besemek di eserini dinledik. Saatlerimiz 14.46'yı gösteriyor. Neredeyse programın yarısına gelmiş bulunuyoruz. Hala sırada bekleyen çok sayıda mesajınız var. Onları paylaşacağım inşallah. Merak etmeyiniz. O halde Antep'e gidelim. Antep'ten mesaj gönderen kardeşimizin, abimizin mesajını da sizlerle paylaşmış olalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mehmet Bulut abimiz göndermişler. Hayırlı yayınlar dilerim inşallah. Allah razı olsun. Şehit serisinde bir eser çalarsanız sevinirim demiş. Bu eseri tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Siz değerli Radyo Urfa ailesi ve sevenlerine selamlar, saygılar sunuyorum. Eyvallah abim. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam. Haya ile ilgili bir bölümü bizlerle paylaşmışlar. Onu da okuyalım inşallah.

Evet, Mehmet Bulut kardeşimizin hayaliyle ilgili bölümü sizlerle de paylaşalım. Bakalım bizlerle neler paylaşmış. Haya, mümini daima iyiyi ve güzeli yapmaya sevk eden ahlaki bir erdemdir. İnsanlık tarihi boyunca bütün ilahi dinler söz, fiil ve davranışlarda hayalı olmayı emretmiştir. Edep ve ahlakın temel bir unsuru olarak haya, toplumumuzda da nesiller boyu üstün bir ahlaki meziyet olarak görülmüştür. Ancak ahlaki değerlerin giderek yozlaştığı günümüz toplumunda haya duygusu da eski konumunu kaybetmeye başlamıştır. Öyle ki önceleri haya sahibi olan kişiler övülür, değerli görülürken şimdilerde hayalı olmak bir utanç ve eksiklik sebebi gibi algılanır hale gelmiştir. Maalesef öyle olmuştur. Halbuki müminler için haya, ahlaklı ve onurlu bir yaşamın anahtarı olmanın ötesinde kişinin imanını yansıtan ve onu Rabbi katında değerli kılan bir vasıftır. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: haya imandan neşet eder, iman da cennete gider. Çirkin söz ve davranış ise kabalıktan ve kötü halaktan neşet eder, kötü halak sahibi olanlar da cehenneme gider buyurmuşlardır. Evet Rabbim, bizleri, çocuklarımızı, kızlarımızı, neslimizi hayalı olan, iffetli olan kişilerden eylesin. Toplumumuzu da kötü olan, ahlaksız olan, ne kadar pis şey varsa ondan da muhafaza etsin inşallah. Gerçekten zor ve bir o kadar da çetin olan bir dönemdeyiz.

Yani bu güzel paylaşım için Mehmet Bulut abimize teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Ömer Karadal kardeşim. Hayli yayılan olsun demişler. Allah razı olsun. Sizden Mehmenül Yönden'in seslendirdiği Her Nebiye Muhammed adı ilahi rica ediyorum. Bu güzel eseri kıymetli Urfa'nın nabzı ve Radyo Urfa çalışanlarına armağan etmek istiyorum. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın demiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Karadal kardeşime. Allah ya Allah, la ilahe illallah. Hiç bekletmeden grup yürüyüşten Kardan Aydınlık eseriyle devam edelim.

İstek Saati'nde birlikteliğimiz bütün hızıyla, bütün canlılığıyla devam ediyor. Saatlerimiz 3'e yaklaştı. Saatlerimiz 14.57'yi gösteriyor. Esselamu Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Talha Aslan. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun Allah'a. İnşallah sizler de iyisiniz. Sizden Murat Yaman'dan yine bir Kerbela ilahisini istiyorum. Evet, Murat Yaman'dan bir eser verdik. Sıradaki eserler bizden size ve ailenize gelsin inşallah. Bu eseri tüm Müslümanlara, siz değerli çalışanlar ve dinleyicilere gelsin armağan etmiş. Evet, dinleyicimiz Allah'a emanet olun, selamette kalın diyerek mesajını bitirmiş Talha kardeşimiz. Evet, Gaziantep'ten ulaşan bir dinleyicimiz var. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Ali Asaf Korkusuz kardeşim göndermiş. Şehitler Kervanı'ndan Açar Çiçek Çiçek Şehit eserini istemişler. Bu ilahiyi Mehmet Korkusuz'a gönderiyorum. Selametle iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Şehitler Kervanı'ndan bir eser verdik. Evet, sıradaki eserler bizden de ailesine ve kendisine gelsin inşallah. Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan İzzet abimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet. Grup Kayvan'dan Ey Şehadet eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, iş şubelere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İşlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosun Kaya ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet abimize göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, o da Şehitler Kervanı'ndan istemiş. Bizden de sıradaki bütün eserler kendisine ve ailesine gelsin. Şehitler Kervanı'ndan eser verdik çünkü.

Evet, sırada yine güzel bir eserimiz var. Bu eser Allah için canını veren, kıymeti canını hediye eden bütün şehitlere, ailelerine gelsin.

gece. Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

Evet, başka bir dinleyici mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı günler dilerim demiş. Allah razı olsun. Safiye Barabacımız göndermişler. Jiyana Ümmeti İslam albümünden herhangi bir eseri istiyorum. Bu eseri çok sevdiğim Hamas'a, Filistin'e, ümmetin mazlumlarına, özellikle Doğu Türkistan'a, Gazze'nin sesi olan Çağrı FM ve kardeş radyolara, Radyo Urfa ya özelde armağan ediyorum demişler. Ümmetin yarısı zulüm altında, diğer yarısı zihinsel işgal altında. Ümmetin çocukları batıya özenir oldu. Onları medeniyetin beşiği gibi görüyor. Kendi atalarını tanımıyor. Kendi atalarının batıya insanlık dersi verdiğini bilmiyor. Ümmet gerçekten en zor zamanlarını yaşıyor. Rabbim ümmete hayırlı kapılar açsın. Selam ve dua ile kalın demiş bacımız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Muhammed bin Eşed İdris Eşafi. İmam Şafii'den özür dilerim. İmam Şafii'nin bir sözü bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım. Dün hayatında amansız bir rakabete girenler deniz suyu içenlere benzer. İçtikçe susuzlukları artar ve sonunda helak olurlar. Gerçekten ilginç bir tespit ve ilginç bir söz.

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: İstek Saati devam ediyor.

Meslek Sanatı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Ziyana Ümmet'te İslam albümünden olacak inşallah. Evet, yine Diyarbakır'dan bir dinleyicim mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ramazan Bozkurt kardeşim göndermiş. Diyarbakır Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Deniz Yıldırım, Yakup Koşar, Sadık Çelik ve İsi Demirören, Bahattin Çelik, Aziz Alkaç, Vedat Kaya, Yusuf Göreli, Uğur Yanık, Murat Tokmacı, Hamza Meygil, Muhammed Durmaz, İbrahim Durmaz, Hüseyin El Hattı Saru selamlarımı iletiyorum demişler. Murat Yaman'dan naçar kalmışım, ilahi seni armağan ediyorum, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Evet, Murat Yaman'dan eser verdiğimiz için yeni bir eser veremeyeceğiz. Madem Murat Yaman'dan eser istemiş, biz de sıradaki eserleri armağan ediyoruz inşallah. Evet, niye Diyarbakır'da başka bir dinleyicimin mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam, rahmetullah, hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyd, Mervan ve Mevva'ya Secdeden Gayri eserini armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Adana'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, Mehmet Cengiz kardeşimiz. Hayırlı bereketi yayınlar abi demiş, Allah razı olsun. Maşallah, tam doğu şivesi konuşuyorsun, bu da ayrı bir güzelliktir. Ne yapalım, bir türlü şivemizi değiştiremiyoruz. Şivemizle de, yani şivemizden de memnunuz diyelim. Evet, insanın doğu büyüdüğü çevre, doğu büyüdüğü yer onun şivesine, diline bir şekilde etki ediyor. Evet, her dil, her şive bir ayrı bir güzelliktir, ayrı bir yeri vardır. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini çalar mısın demişler. Eser Aladdin Sertak, Yunus Emre, Hikmet Şahin ve Sana Gelsin Güzel İnsan Abim demiş. Allah razı olsun kim göndermiş. Evet, teşekkür ediyorum abimize göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim.

Evet, devam ediyoruz. Gelen mesajları da okuyacağım inşallah. Biriken çok sayıda mesaj var. Saatlerimiz 15.23'ü gösteriyor. Tabii ki bu arada biraz daha pratik olmak

Hani Diyarbakır'a uzanıyoruz. Şehriban sayan kardeşimiz, bacımız göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Şehriban. Nasılsınız? Hamdolsun Allah'a. Cezaevinde olan Deniz kardeşime buradan herkesin selamları var. Onu çok çok seviyoruz. Dilerim en kısa zamanda aramızda olur. Bu Neşit ailemizden ona ve tüm Müslümanlara gelsin. Şahlanıyor sancağımız. Neşit'ini armağan ediyoruz. Varsa vereceğim, yoksa... Sıradaki eser bizden kendilerine gelsin inşallah. Evet, Adana'dan mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Rıdvan Özay. Seyfullah'tan neredesin ya Resulullah eserini istemişler. Evet, bu eseri tüm Resulullah sevdalarına, eşime ve Özay ailesine armağan ediyorum. Demişler ayrıca çocuklarım Eslem, Ebran ve Ecrin için dualarınızı bekliyorum. Allah razı olsun diyerek mesajını bitirmiş. Allah razı olsun sizden de, Allah razı olsun.

Evet, biraz daha uzak bir memlekete, İtalya'ya gidelim. İtalya'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. İtalya'dan Sait kardeşim göndermiş. Sıradaki istek parçamı tüm dünya mazlumlarına ve mustazafların galip gelmesi için armağan ediyorum. Bu güzel parçayı tüm gönül dostlarına selamlarımla gönderiyorum demiş. İnşallah hayırlara vesile olur. Evet, bizler de buradan kendine kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, bizi dinliyorsa Basri hocama da buradan selamlarımı gönderiyorum ve sıradaki eseri kendilerine armağan ediyorum.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Her saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor. İstek Saati'ndeki birlikteliğimiz devam ediyor. Çok kısa bir süremiz kaldı. Zamanı da iyi değerlendirmek adına gelen mesajları hemen paylaşalım. Sırada güzel bir eserimiz var. Evet, Diyarbakır'dan Havanaz bacımız göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde olan Deniz amcama buradan selamlarımı selamlıyorum demiş. Amcamı selamlıyorum demiş. Onu çok özledik. Dilerim Allah'tan en yakın zamanda aramızda olur. Çocuklarına kavuşur. Bu neşit bizden ona ve tüm Müslümanlara gelsin. Ehi ente hurrun neşitini armağan ediyoruz demişler. Evet, Diyarbakır'dan Pembe Viran köyüne gidiyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Pembe Viran'dan Muhammed Fesih Kınay. Sıradaki tüm eserleri Muhacir dedem İsmail ve nenem Halide'ye, amcalarım Şeyh Mus Ramazan Necmettin, yengelerim Fatime Hanım'a, Bozek'ten dedelerime ve nenneme gelsin. Nene, dede, bizi merak etmeyin, biz çok iyiyiz. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demiş. Mesajını bitirmiş de yine Pembe Viran'dan Nursel ve Elmas. Nursel Elmas mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim Muhacir babam ve anneme, amcalarım Şeyh Muş Ramazan Necmettin, yengelerim Fatime Mevlüde, yeğenlerim Fatime Elif, Bozet'ten yengem Halime, Rabbim şifa versin inşallah. Anne baba bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Ayrıca Çağrı FM ailesine de armağan etmişler. Allah razı olsun. Evet, Şanlıurfa'dan İsa abimiz mesaj göndermişler. Onun göndermiş olduğu mesajı da okuyalım. Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır. Bakara suresi 193. ayet-i kerimeyi bizimle paylaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize ve üzerinize olsun demiş. Amin. Ben Şanlıurfa'da İsa Yakal. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum demişler. Ender Tekin'den kan kırmızı olur anne parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, şuabelere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Ayrıca size gelsin. Eyvallah abim, teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile mesajını bitirmiş abimiz. Evet, Hasan Damar kardeşim göndermiş. Mesajı uzundur. Onun yerine kısa bir mesaj okuyup bitir. Sonrasına geçelim inşallah. Evet, sırada bekleyen mesajların hepsi uzun. Onun için sonraki okumaya bırakalım inşallah. Ve sıradaki eserle devam edelim.

Evet, bu güzel eserden sonra İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Son ana, son deme geldik. Size veda edeceğimiz bölüme geldik ama gelen mesajlar var. O mesajları da paylaşıp son esere geçelim inşallah. Evet, Batman'dan Hasan Damar kardeşim mesaj göndermiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Batman'dan siz değerli radyo çalışanlarını ve kıymetli dinleyicileri muhabbetle kucaklıyor, gönülden selamlıyorum demiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Yayınladığınız bu güzel eserler bizleri adeta maziye götürüyor. Unuttuğumuz nice hatıraları, duyguları ve güzel günleri yeniden hatırlatıyor. Rabbim bizlere ihlaslı, samimi ve istikamet üzere bir hayat yaşamayı nasip etsin. Amin. Kalplerimizi imanla güçlendirsin. Ayaklarımızı hak yoldan kaydırmasın. Ve bizleri doğru yoldan bir anı olsun, ayırmasın. Amin. Sıradaki eser olarak Şehit Fahrettin'i rica ediyorum demiş. Eğer uygun görürseniz bu güzel eser başta siz değerli radyo çalışanlarına, kıymetli dinleyicilere ve bütün gönül dostlarımıza armağan olsun. Rabbim hepimizi hayırda, duada ve güzel amellerde buluştursun. Allah'a emanet olun. Batman'dan gönül dolusu selam ve muhabbetler diyerek mesajını bitirmiş Hasan Damar kardeşim. Evet, kendilerine teşekkür ediyoruz. Maalesef bu eseri veremeyeceğim çünkü sırada başka bir eserimiz var. Ama o güzel eser bizden de kendilerine gelsin inşallah. Zaman olsaydı eserini verecektim ama maalesef zaman yok. Evet, Diyarbakır'dan başka bir dinleyicim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed. Evet, istek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelere, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehit Nur'a, Şehide Nur'a, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazelilere, kısacası ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum demişler. Ayrıca Yusuf abilerden dua teleminde bulunmak istiyorum. Şifa için, maddi ve manevi sıkıntılarımızın gitmesi için dua eder, dua bekleriz demişler. Allah razı olsun. Evet, zamanımız kalmadı. Evet, yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle bu güzel programla birlikte olduk. Evlerinize, arabalarınıza ve iş yerlerinize misafir olduk. Sizler bizleri misafir ettiniz. Allah razı olsun. Bizi dinleyen, dinlemeyen, mesaj gönderen, göndermeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Başka bir programda, daha doğrusu programı yarına yapacak olan Kervan FM'e devredeceğim inşallah. Sevden Tekin'den Gül Kırmızı Olur Anne eseri var. Bu eseri sahibim istemişti Şanlıurfa'dan. Sizden de kendisine, ailesine ve çocuklarına gelsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selametle kalın inşallah.

0: kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik, hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş.
3: harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
11: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
12: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
13: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
14: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
15: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
16: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 3747 0539 772 1686.
17: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
18: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71.
19: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı FM.
21: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
22: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
23: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
24: Orhan Koca.

0: Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Çay Efe 90.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
2: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Reskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk.
4: Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
12: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
13: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
14: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
15: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
16: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
17: 0539 499 5086.
16: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
18: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
19: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
20: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
21: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
22: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
23: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
24: Reklamları dinlediniz.
25: Çağrı FM.
26: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
27: Bölüm. Cuma namazlarına Efendimiz büyük önem veriyorlardı. Bir gün yine bu konuya değindi ve şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır, cuma namazı için mescide gelir, sessizce katibe kulak verip dinlerse, onun iki cuma işledikleri bağışlanır. Hem üç gün fazlasıyla. Fakat kim de hutbeye gereği gibi itina etmez ve mesela çakıl taşlarıyla oynarsa, lüzumsuz iş yapmış, mükafattan mahrum kalmış olur. Cuma günü, mescitlerin kapılarına melekler oturur. Gelenleri sırasıyla tespit ederler. İlk defa gelenler, bir deve kurban etmiş gibi değerlendirilir. İkinci vakitte gelenler, bir sığır. Üçüncü vakitte gelenler, boynuzlu bir koç kurban etmişçesine hesaba girerler. Dördüncü bir grup tavuk, beşinci bir grupta yumurta bağışlayarak Allah'a yakınlık hasıl etmek isteyen insan gibi muamele görür. İmam hutbe okumak üzere minbere çıktığı zaman melekler de defterlerini kapatır, mescide girer, hutbeyi dinlerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri için ayrı bir elbise giymeyi adet edinmişlerdi. Hutbe okuyacağı yerde cemaate karşı oturup okunan ezanı dinliyor, sonra kalkıyor, bir hurma kütüğüne dayanarak Allah'a hamdle başlayan bir konuşma yapıyor, müminlere tavsiyelerde bulunuyor, hayra ve saadete götürecek yolları gösteriyor, ayrıca bütün müminler için dua ediyorlardı. Hutbe arasında kısa bir müddet oturuyor, sonra yine kalkıyor, hamdle başlayan hutbesine devam ediyordu. Hutbeden sonra cemaate imam olarak farz olan iki rekat namaz kıldırıyordu. Bundan sonrası için Sultan-ı Enbiya Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Sizden biri cumadan sonra namaz kılmak isterse 4 rekat namaz kılsın. Bazen Efendimizin evine vardıktan sonra 2 rekat namaz kıldığı da olmuştu. Bu durumda Resulullah Efendimizin ashabı farzı kıldıktan sonra 4 yahut 6 rekat namaz kılmaya başladılar. Kimi 4 kılıyordu, kimi 6. Vaktin müsaadesi tayin ediyordu bunu. Bazen 4, bazen 6 kılanlar da oluyordu. Bir konuşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iyi amellerin dünyada bile kurtuluş vesilesi olacağını anlattı. Sizden evvelki ümmetlerden 3 kişi beraberce yola çıktılar. Geceyi geçirmek üzere bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine aralarında şöyle dediler. Yaptığımız iyi amelleri öne sürerek Allah Teala'dan yardım istemekten başka bizi bir şey kurtaramaz. Onlardan biri şöyle dedi. Allah'ım, benim ihtiyar bir anam ve babam vardı. Onlardan evvel çocuklarıma da, hayvanlarıma da bir şey içirmezdim. Günün birinde odun getirmek üzere gitmiştim. Döndüğümde akşam kahvaltısı hazırladım ama onları uyumuş buldum. Onları uyandıramadım. Onlardan evvel aile efradıma da bir şey içirmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde sabaha kadar onların uyanmalarını bekledim. Çocuklar ayaklarımın altında ağlıyorlardı. Nihayet babam ve anam uyandı. Sütlerini içirdim. Allah'ım, bu işi senin rızan için yaptığımı tasdik ediyorsan bize genişlik ver. Bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Bunun üzerine bir miktar açıklık meydana geldi ki bu açıklık çıkmalarına yetmiyordu. Diğeri dedi ki, Allah'ım, benim bir amca kızım vardı ki insanlar içinde ondan daha sevgilisi yoktu bana. Bir kadın ne kadar sevilebilirse ben de onu o derece seviyordum. Gönlümü yapmasını istedim, kabul etmedi. En sonunda gelen bir kıtlık onu bana muhtaç etti. Arzumu yerine getirmesi şartıyla ona 120 dinar verdim, kabul etti. Tam maksadıma ulaşmak üzereyken Allah'tan kork ve mührümü haksız yere nikahsız bozma, dedi. Hemen çekildim, verdiğim parayı da ona bıraktım. Allah'ım, bunu senin rızan için yaptığımı tasdik ediyorsan bize genişlik ver ve bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Taş biraz daha açıldı. Ancak bu kadarla çıkmaya güç yetiremezlerdi. Üçüncü dedi ki, Allah'ım, bir takım işçi çalıştırdım. Hepsine ücretlerini ödedim. Ama içlerinden biri ücretini almadı, bıraktı gitti. Ben onun ücretini çalıştırdım. O derecede ki birçok malı oldu. Bir zaman sonra bana geldi. Ey Allah'ın kulu, ver bana o ücretimi, dedi. Gördüğün şu deve, sığır, koyun ve köleler senindir, dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle eğlenme, dedi. Eğlenmiyorum, bunlar senindir, dedim. Bunun üzerine adam hiçbir şey bırakmadan hepsini aldı ve gitti. Allah'ım, eğer bunu senin rızan için yaptığımı kabul ediyorsan, bize genişlik ver. Bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Bunun üzerine taş bir miktar daha açıldı ve çıkıp gittiler. Bir gün Resulullah aleyhisselam Efendimiz Muaz bin Cebel'i terkisine aldı. Beraberce gidiyorlardı. Üçüncü bir şahıs yoktu yanlarında. Ey Muaz! Buyur ya Resulallah, emrini bekliyorum. Muaz kendisine bir şey söyleneceği kanaatiyle bekledi. Fakat Efendimiz tek kelime konuşmadı. Bir müddet böyle gittiler. Artık Muaz kendisine bir şey söylenmeyeceğine emin olmuştu. Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi, emrini bekliyorum. Fakat boşuna bekledi Muaz. Çünkü yine bir müddet gitmelerine rağmen bir tek kelime söylenmedi kendisine. Ey Muaz! Artık sen çok oluyorsun. Adımı öğrenmek mi maksadın? Muaz, bir başkası olsa böyle karşılayabilirdi. Fakat seslenen Allah'ın Resulüydü. Mutlaka bir maksadı vardı. Bu şekilde davranışın bir hikmeti olmalıydı. Üçüncü seslenişte de yine ''Buyur ya Nebiyallah, emrini bekliyorum'' şeklinde karşıladı. Ve o zaman Peygamber Efendimiz ''Biliyor musun kullar üzerinde Allah Teala'nın hakkı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi eş tanımamalarıdır. Ve söz burada bitti. Yolculuk devam ediyordu. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın Resulü. Kullar bunu yaptıkları takdirde Allah Teala üzerinde kulların hakkı nedir biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Onlara azap etmemesidir. Bunu insanlara haber versem de sevinseler olur mu ya Resulallah? O zaman tembellik çöker onlara. Ve konuşma burada bitti. Yolculuk devam ediyordu. Nebi Ekrem Aleyhisselam Efendimizin asıl maksadının iyice dikkat çekip söyleyeceği sözü Muaz'ın zihnine yerleştirmek istediği anlaşılmıştı. Onun gelişi güzel dinleyip geçmesini arzu etmediği için bu yola başvurmuştu. Bu sözler laf olsun diye değil, gönül eğlendirmek için değil, yüzyıllar sonra gelen ümmete aynı tazelik içinde aktarılması için söyleniyordu. Zihinlere yerleştirilmesi için de alınacak bir başka tedbir yoktu. Bir müddet gittikten sonra inip oturdular. Muaz, arada bir başka şey bulunmadan Resulullah'ın mübarek vücuduna sarıla sarıla yaptığı bu yolculuğun tadını hiçbir şeyde bulamaz, bu saadeti hiçbir değer karşılığında değişmek istemezdi. Fakat iş bu kadarla biteceğe benzemiyordu. Çünkü Nebi Ekrem Efendimiz Muaz'ın elinden tutmuş. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Kıldığın her namazın ardından mutlaka şu duayı yapmanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet edebilmek için bana yardım et. Muaz, gözlerinin içine bakarak konuşan Resulullah Efendimizin boynuna sarılmamak için kendini zor tuttu. Allah'ın en büyük Resulü, üstelik yemin ede ede kendisini sevdiğini anlatıyordu. İçinde hissettiği heyecanı, sevinci anlatabilmek için Muaz'ın bir değil, bin tane dili olsa yine de yetmezdi. Gözlerinin içine kadar işleyen bir sıcaklık çöktü vücuduna. Son damlalar halinde aktı bu sevinç ifadeleri. Resulullah'ın özellikle kendisine tavsiye ettiği duayı sıcağı sıcağına, Mevlasına arz eden dudakları heyecan ve sevinç yükü altında titrer durumdaydı. Muaz, bu yolculuğu kalbinin en derin köşelerinde pek aziz bir hatıra olarak sakladı. Kıldığı her namazın ardından ellerini kaldırdı. Resulullah'ın ellerine sarılmış olduğu hayali ve düşüncesi altında. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Sözlerini duya duya öğretilen duayı tekrar etti. Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet edebilmek üzere bana yardım et, dedi. Muaz, hayatı boyunca devam etti bu duaya. O yolculuğun hatırasını ömrü boyunca kalbinin derinliklerinde sadece kendine ait olmak üzere sakladı. Ölüm döşeğine yattığını anladığı, göç davulunun vurmak üzere olduğunu hissettiği zaman o aziz hatırayı mezara götürmeye gönlü razı olmadı. Gözlerinin önünde o mübarek yolculuk canlandı. Sanki Nebi Ekrem Efendimizin arkasından kucaklamış, "Seni bırakmam, senden ayrılamam ya Resulallah," dercesine sarılmıştı. Dalgın gözleri bir zaman öylece kaldı. Sonra bu yolculuğu bütün tafsilatıyla anlattı. Artık ikinci bir yolculuk daha başlıyordu. Yine Resul-i Ekrem Efendimizin eşliğinde, yine onun izinde devam eden ebedi hayatın ahiret aleminin yolculuğu. Muaz, ahiret alemine işte bu hatıraların eşliğiyle geçti.

Muharrem ayına doğru. Medineli Müslümanlardan çok fakir biri Resulullah Efendimiz'e geldi. Kendine yardım etmesini istedi. Evinde işe yarar bir şeyin yok mu? Bir örtümüz var, dedi adam. Bir kısmını altımıza çekiyor, bir kısmıyla da örtünüyoruz. Bir de kabımız var. Onları bana getir. Adam gitti ve getirdi. Peygamber Efendimiz onları eline aldı. Orada bulunanlara gösterecek şekilde kaldırdıktan sonra, ''Bu ikisini almak isteyen var mı?'' dedi. ''Ben onlara bir dirhem veririm.'' ''Bir dirhemden daha fazla veren yok mu?'' Ses çıkmadı. ''Bir dirhemden fazla veren yok mu?'' Yine cevap veren olmadı. Efendimiz üçüncü defa tekrarladı sorusunu. Bu defa bir başkası, ''Ben iki dirhem alıyorum.'' dedi. Peygamber Efendimiz örtüyü ve kabı onlara verdi. Parayı aldı ve adama, ''Bu iki dirhemden biriyle yiyecek al. Aile efradına yedir. Diğeriyle de bir balta al ve bana gel.'' dedi. Adam gitti, baltayı aldı ve geldi. Efendimiz ona kendi eliyle bir sap yaptı. ''Git, odun getir ve sat. Seni 15 gün hiç görmeyeyim.'' dedi. Adam çıktı ve gitti. O günlerdeydi. Resulullah aleyhisselam Efendimiz yanında bulunan 7-8 kişilik bir grupla görüşüyordu. ''Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz? Her emrine uyacağınıza dair söz vermiyor musunuz?'' dedi. Soru soran gözler Peygamber Efendimiz'e yöneldi. Hayatları boyunca her emrettiğini yerine getirmek üzere söz vermeleri üzerinden fazla bir zaman geçmiş değildi. ''Biz sana biat etmiştik ya Resulallah.'' dediler. Efendimiz bu söylenileni işitmemiş gibiydi. ''Allah'ın Resulü ile anlaşma yapmıyor musunuz?'' dedi. Yine aynı cevap geldi. Bu defa yapılan anlaşma üzerinden fazla bir zamanın geçmediği de hatırlatıldı. Efendimiz yine duymamış gibi üçüncü defa teklifini tekrarlayınca ellerini uzattılar. ''Biz sana her emrini tutmak üzere söz vermiştik. Bu defa ne üzerine biat edeceğiz ey Allah'ın Resulü?'' dediler. O zaman Efendimiz, ''Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şeyi ortak tanımamak, 5 vakit namazı kılmak ve bana itaat etmek üzere söz verin. Bir de'' dedi ve fısıltı halinde ilave etti. ''Bir de kimseden bir şey istemeyin, dilenmeyin.'' Resul-i Kibriya Efendimizin bu tavsiyesi o gruba gerçek manasıyla tesir edecekti. Onlardan biri olan Af bin Malik, yıllarca sonra bu olayla ilgili hatırasını anlatırken şöyle demişlerdi. Bineğinin üzerindeyken kamçısı düşenler oluyordu da onu bile alıp vermesini yerdekilerden istemiyorlardı. Selman, Müslüman olalı beri fırsat oldukça mescide geliyor, Resulullah Efendimizin ardında namaz kılma saadetiyle geri dönüyordu. Cuma namazlarına gelemediği oldu, içi yandı. Bunun üzüntüsüyle kıvranırken kölelere cuma namazının farz olmadığını öğrendi, ferahladı. Artık Allah'ın en son peygamberinin davetini kabul eden bir insan olmanın mutluluğuyla yaşıyordu. Bunun ötesinde bir köle olması vardı. Kendisini küfür hayatından kurtarıp imana kavuşturan Yüce Mevla, gün gelir kölelikten de kurtarır, hürriyetini eline verirdi. Şu anda sahibinin kendisiyle alıp veremediği bir meselesi de yoktu. Selman, gösterilen işleri istenildiğinden güzel yapınca kimse onun ibadetlerine karışmayı düşünmüyordu. Muharrem ayı gelmişti. Bu ayın 10. günü Yahudilerde bir değişiklik görüyordu. Yemiyor, içmiyorlardı. Sebebi sorulduğunda, ''Allah Teala'nın Musa'yı Firavun'dan, askerinden kurtardığı gün bugündür. Bu sebeple oruç tutuyoruz.'' cevabını verdiler. Peygamber Efendimiz yanındakilere döndü.
biz Musa'ya onlardan daha yakın, dost olmaya daha layıkız dedi ve hemen o gün oruca niyet etti. Ashabına o günü oruçlu geçirmelerini emretti. Bir dahaki seneye Hazreti Musa'ya daha bağlı olmanın bir nişanesi olarak bir gün evvelinden ve bir gün sonrasından olmak üzere Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerini oruçlu geçirme niyeti vardı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Kovadaki çatlak. Hindistan'da bir sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırdı. Kovalardan biri çatlaktı. Sağlam kova her seferinde dolu olarak eve dönerken, çatlak kova suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirdi. Bu durum 2 yıl boyunca her gün böyle devam etti. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebildi. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyordu. Bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslendi.
1: "Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum."
0: "Neden? Niye utanç duyuyorsun?"
1: "Çünkü 2 yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun."
0: Eve dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum. Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanında güneşin ısıttığı çiçekleri gördü. Yolun sadece senin tarafındaki kısmında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın etrafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi?
1: "Evet, şimdi fark ettim. Ne de güzelmiş bu çiçekler."
0: "İşte bunun sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın. 2 yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onları sevdiklerime veriyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80. 0530 580 87 80.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
0: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
11: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Roman Kuşağı.
15: Roman Kuşağı.
14: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
15: Roman Kuşağı.
14: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir. Roman Kuşağı başlıyor.

0: Afra'nın oğulları. Müslümanların savaşla ilk imtihanıydı. Müslümanlar o güne kadar düşmanla herhangi bir sıcak çatışmaya girmemişlerdi. Anaların ve eşlerin yüreklerine kor düşmüştü. Gidip de dönmemek vardı. Dul kalmak, ciğerpareleri toprağa vermek vardı. Evlatlarını, kocalarını, gözyaşları içinde, dudaklarından hüzünlü dualar dökülerek Bedir'e yolcu ediyorlardı. Bedir ordusunu yolcu eden kadınların arasında Afra Hatun da bulunuyordu. Medine'nin yiğit ensari kadını Afra Ana. Afra Hatun, Muaz, Muavviz ve Av adlarında 3 oğula sahipti. Üçünü de kendi elleriyle giydirip silahlandırmış, onları orduya katmıştı. Şimdi de onlarla beraber Medine'nin dışına doğru yürüyor, yüzü sevinç ve mutluluktan parlıyordu. Sanki oğullarını savaşa değil de düğüne gönderiyordu. Gözyaşı döken kadınları teselli ediyor, kalpleri Allah ve İslam aşkıyla coşturmaya çalışıyordu. O, diğer kadınlar gibi ağlamıyordu. Oğullarını savaşmaya ve şehit olmaya teşvik ediyordu. ''Sakın bana geri dönmeyin.'' diyordu yavrularına. ''Ben sizi bugünler için doğurdum. Kendinizi Allah'a feda edin. Dininizin bekası için şehadete koşun. Şehitlik haberinizi alacağım gün benim bayram günümdür.'' İslam'ın kadını böyle bir kadındır işte. İslam'ın insanı böyle bir insandır işte. En sevdiği şeyi, gönlünün en kıymetli yadigarını mutlulukla, kararlılıkla feda edebilen İbrahim gibi İsmail'ini Rabbinin rızasını kazanma umuduyla bıçağın altına sürebilen insan. Afra Ana'nın oğulları şirk ordusunun üzerine yiğitçe saldırdılar. Bedir Ovası'nın taşlarını toprağını Mekkeli müşriklerin kanlarıyla suladılar. Küfrün babası Ebu Cehil bile bu aslan yavrularının saldırılarından kurtulamadı. Afra Ana'nın oğulları Muaz ve Muavviz Ebu Cehil'i aralarına alıp onu ağır şekilde yaraladılar. Başka bir kahramanın yardımıyla onun canını cehenneme yolladılar. Sonra da şehit oluncaya kadar çarpıştılar. İki oğlunun şehadet haberi Afra Ana'ya ulaşınca şükür secdesine kapandı. Onu iki şehidin anası olma bahtiyarlığına kavuşturduğu için Allah'a hamd etti. Şehit olan oğullarına değil, cepheden sağ dönen oğlu Affe üzüldü. Onun için hayıflandı. İstiyordu ki o da şehit olsun, bu büyük saadetten o da yararlansın. Bu üzüntüyle Resulullah'ın huzuruna çıktı. ''Ya Resulallah, iki çocuğum şehit oldu. Avsa geri döndü. Keşke Av da şehit olsaydı. Yoksa Av onlar kadar dindar ve takva sahibi değil mi?'' Peygamber aleyhissalatü vesselam, yüreği iman ve şehitlik özlemiyle dolu bu saliha kadına şu cevabı verdi. ''Üzülme, Av onlardan geri değildir.'' Peygamberin müjdesinden kısa bir süre sonra Av da şehitlik kervanına katıldı. Artık Afra Ana'nın mutluluğuna diyecek yoktu. Tam 3 şehidin anası olmuştu. Cennette onu bekleyen 3 evlat. Afra Hatun'un ve şehit oğlunun kahramanlığı Medineli Müslümanların arasında gıpta ile anılır oldu. Herkes hayranlıkla Afra Ana'dan onun 3 iman abidesi, kahraman oğullarından bahsediyordu. Hayırlı gelin, hayırlı kaynana. Ebu Talib'in hanımı, Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed, Peygamber Efendimiz'in üzerinde çok hakkı olan bir kadındı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona ikinci annem derdi. Peygamberimizin çocukluğu bu saliha kadının evinde onun kucağında geçmişti. Fatıma, Peygamber Efendimiz'e gerçek bir anadan daha fazla ilgi göstermiş, onu yıkamış, giydirmiş, beslemiş, hiçbir fedakarlıktan çekinmeden büyütmüş, üzerine titremişti. Evlilik çağına kadar Peygamberimiz Fatıma'nın evinde yaşamıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine annem diye hitap ettiği Fatıma binti Esed'i her zaman hayırla yad eder, Fatıma Hanım kendisini öz evladından daha çok sevdiğini belirtir, onu her gördüğünde büyük bir sevgi ve hürmet gösterirdi. Hazreti Ali, Efendimizin sevgili kızıyla evlenince Fatıma oğlunun evine taşındı. Böylece her ikisinin de adları Fatıma olan gelinle kaynana aynı evde, Ali'nin yoksul tek odalı evinde yaşamaya başladılar. Yarı tok, yarı aç bir yaşam. Biri peygamberin ikinci annesi, öbürü öz kızı. Dünya ve ahiret kadınlarının hanımefendisi. Gelin ve kaynananın muhabbeti dillere destandı. Evde iş bölümü yapmışlardı. Biri işini erken bitirince diğerinin yardımına koşardı. Birbirlerini üzmemek, birbirlerini kırmamak için azami gayret gösterirlerdi. El ele vermişler, Peygamber Mescidi'nin avlusuna yapışık küçük odalarını bir aşk ve sevgi evine dönüştürmüşlerdi. Aralarında kıskançlık, çekememezlik asla yoktu. Her şeylerini birbirleriyle paylaşırlardı. Savaş günlerinin yokluklarına birlikte katlanır, acı ve sevinçlerine tüm içtenlikleriyle ortak olurlardı. Gelin ve kaynananın saygı ve sevgi içinde geçinmeleri, yuvalarını cennetten bir köşeye dönüştürmeleri, evin erkeği Ali'yi ve onun sevgili kayınpederi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı ziyadesiyle mutlu ediyor ve onların hayır dualarına neden oluyordu. Yaşlı Fatıma hayırlı bir kaynanaydı ve genç Fatıma hayırlı bir gelindi. Onlar İslami bir aile nasıl olmalı sorusuna güzel bir örnektiler. Cesur kadın. O cesur bir kadındı. O imanı ve cesaretiyle İslam'ın düşmanlarından birinin peygamberi öldürmeye and içmiş gözü kara bir adamın yeniden dirilişine neden oldu. O yalın kılıç Resulullah'ı öldürmeye giden Ömer İbni Hattab'ın İslam ümmetinin büyük önderlerinden birine dönüşmesine vesile oldu. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma binti Hattab'dan bahsediyoruz. Fatıma, kocası Said ile birlikte iman etmiş ancak kardeşi Ömer'in şerrinden korunmak için imanını gizli tutuyordu. Kardeşi Ömer'in çok öfkeli ve sert karakteri vardı. İslam'la şereflendiklerini duyarsa onu da kocasını da yaşatmazdı. Fatıma Ömer'den çok korkar, ondan köşe bucak kaçardı. Çok geçmeden Fatıma'nın korktuğu başına geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye giden Ömer, yolda kız kardeşinin ve eniştesinin Müslüman olduklarını öğrendi. Yolunu hemen değiştirdi. Büyük bir öfke ve hınç içinde Fatıma'nın evine geldi. Bu esnada Habbab İbni Eret içeride karı kocaya Taha suresinin ilk ayetlerini okuyordu. Ömer kapıyı kırarcasına sarstı. Ev halkı Ömer'in geldiğini duyunca panik içinde Habbab'ı bir köşeye sakladı. Ömer içeri dalar dalmaz eniştesi Said'e saldırdı, onu hiddetle dövüp yere serdi. Araya girmek isteyen Fatıma'ya da sert bir tokat vurup dudaklarını patlattı. Öfkeden boğulurcasına ''Neydi o okuduğunuz?'' diye bağırdı. ''İkinizin de Müslüman olduğunuzu biliyorum ben.'' Ömer, kız kardeşinin korku içinde imanını inkar edeceğini, ona yalvaracağını sanıyordu. Ömer'in önünde titrememek mümkün müydü ki? Ama öyle olmadı. Dişi bir arslan gibi Ömer'in karşısına dikildi. Ağzından akan kanlara, parçalanan dudaklarını aldırmadan haykırdı.
1: ''Evet, biz Müslüman olduk. Allah ve Resulüne iman ettik. Artık putlara tapmıyoruz. Elinden ne geliyorsa yap. Bizi ölümle korkutamazsın. Öldürsen de dinimizden vazgeçmeyeceğiz.''
0: Bacısının yiğit çıkışı Ömer'i duraklattı. Hayretler içinde kız kardeşine baktı. Yeni dini onu ne kadar da cesur yapmıştı. Bu nasıl bir din ki ürkek bir kadını ölüme meydan okuyan bir kahramana dönüştürebiliyor? Ömer şaşkın bakışlarla, ağzından kan akan, dudakları parçalanmış lakin gözleri kararlılık ve cesaretle parıldayan kız kardeşine bakıyordu. Birden içinin acımayla dolduğunu, kalbinin yumuşadığını, hiddet ve öfkesinin eridiğini hissetti. Utanmıştı. Başını önüne eğerek yumuşak bir sesle, "Az önce okuduğunuz sahifeyi bana verir misiniz?" dedi. "Korkmayın. İlahlarım adına yemin ediyorum ki okuyup size geri vereceğim." Sahifede Taha suresinin ilk ayetleri vardı. Sahifeyi Ömer'e verdiler. Ömer ilgiyle okudu Kur'an'ın mucizevi ayetlerini. Ayetler Ömer'in ruhunu çepeçevre sarmış, bir akarsu gibi içindeki kirleri, kötülükleri yıkıyordu. Başını hayranlıkla sahifeden kaldırdığında o artık bir Müslümandı. Kız kardeşi Fatıma'nın imanlı yüreğindeki cesaret onun hidayetine vesile olmuştu. İslam'ın fedakar kadınları. 1. bölüm.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir O hatırlayacak. Hatırını yalnız O bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Tam 99.
3: Çağrı efendim.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gelişi güzel abdest almayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla bir yolculuğa çıkmıştı. Bir ara arkadaşlarının gerisinde kalmıştı. Arkadaşlarına yetiştiğinde baktı ki arkadaşları namaz için abdest alıyorlar. Namaz vakti daralmıştı. O yüzden arkadaşları acele bir şekilde abdest alıyor, ayaklarını adeta mesheder gibi gelişi güzel yıkıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce çok kızdı ve yüksek bir ses ile 3 defa şöyle dedi. ''Vay o topukların cehennemden çekeceğine!'' Peygamberimiz güzelce abdest alınması gerektiğini, gelişi güzel abdest almanın iyi bir hareket olmadığını anlatmak istemişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Muhakkak ki kıyamet günü ümmetim abdest izlerinden dolayı el, yüz ve ayaklarından nurlar parlayarak çağrılır. Sizden kim nurunu çoğaltabilirse çoğaltsın.'' Her kim benim aldığım abdest gibi sünnet üzere abdest alır ve sonra mümkün olduğu kadar gönül huzuru ile 2 rekat namaz kılarsa geçmiş günahı bağışlanır. Sizden biriniz tuvalete gittiğinde sağ eliyle tenasül uzvunu tutmasın ve sağ eliyle taharet almasın.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine NAS 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler NAS 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. NAS Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
6: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres: Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube: Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2, Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121.
9: Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 23 Eylül Çarşamba. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıklarımızda neler var? Biliyorsunuz malum Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısı yapılıyor Amerika'da New York eyaletinde. Ülke liderleri de genel kurulda hem liderlere hem hitap ettiler hem de halka hitap ettiler. Bununla ilgili bazı mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurulda bir konuşma gerçekleştirdi. 16. kez genel kurulda hitap etti Erdoğan. Tabii yine o meşhur ifadesini kullandı. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de vardı. Detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız iç gündemden. Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı gündemi değerlendirdi. Serkan Ramanlı'nın gündeminde son dönemlerde işlemleri durdurulan fonların kapasitesine ve etki alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca okul kantinlerine ilişkin de açıklamada bulundu Ramanlı. Ücretsiz veya destekleyici okul öğünü önerisinde bulundu. Detaylarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız da Ankara'dan. Bugün Ankara'da gündemi etki eden bir haber geldi. Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sadece onun istifası değildi elbette gündem olan. Onunla birlikte 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. Ayrıntılarda neler var? Birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız da dış gündemde. Malumunuz Siyonist terör rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları artık rutin bir politika gibi işliyor. Her gün Gazze'de birkaç mazlum insan şehit ediliyor veya katlediliyor. Dünyada artık bunu sanki hayatın olağan akışının bir parçası gibi okuyor ve görüyor. İşte Birleşmiş Milletler gibi 193 ülkeyi barındıran bir kurul bile Birleşmiş Milletler adı altında toplanan bir kurul bile Gazze'de akan kana, yaşanan vahşete, açlığa, susuzluğa, hastalığa değinmiyor ve cılız tepkilerle, belki yaprakların bile kıpırdamayacağı tepkilerle yani bir açıklamalarda bulunuluyor. Adaletin, hakkın, hukukun işlenmediği, maalesef güçlü bir şekilde ifade edilmediği bir kurulun kime nasıl faydası olacak bilemiyoruz. Bültenimizi başlatıyoruz. Gündeme ilişkin diğer başlıkları da bülten içerisinde aktarılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Gazze'nin çağın en utanç verici ve en insanlık dışı temerküz kampı olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejimine tepki gösterdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında Birleşmiş Milletler'deki işgal rejimi sözde heyetinin salonunu terk ettiği görüldü. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in görevlerini icra edemez hale getirildiğine vurgu yapan Erdoğan, bu uluslararası kurumun reforme edilmesi için de çağrıda bulundu.
1: Ev sahipliği yaptığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda dünya ülkelerinin devlet başkanları ve üst düzey temsilcilerine hitap etti. Erdoğan'ın gündeminde abluk altındaki Gazze'de yaşanan Siyonist soykırım, vahşet ve insani felaketle aile yuvasını hedef alan zehirli akımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Siyonist soykırıma, insani drama, işgal rejiminin ateşkese uymamasına tepki göstererek uluslararası kurumları Tel Aviv'e karşı baskı yapmaya çağırdı.
2: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Filistin direniş hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var.
1: Filistin halkının mücadelesini kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirememesine dikkat çekerek reform çağrısı yaptı.
2: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
1: Aile kurumunu hedef alan kirli ağlara vurgu yapan Erdoğan, bu kutsal yapının korunması için mücadele edeceklerini söyledi.
2: Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın sosyal tehditlerle karşı karşıya kalmaya başladığını belirterek, dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.
2: Mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz.
1: Erdoğan'ın alkışlandığı anlarda Siyonist işgal rejiminin sözde BM'deki heyetinin salonu terk ettiği görüldü.
0: Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramallı mecliste düzenlediği basın toplantısında yatırım fonlarındaki gelişmeler ve okul kantinlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ramallı, işlemleri durdurulan fonların büyüklüğüne dikkat çekerek ekonomi yönetimine şeffaflık ve yapısal tedbir çağrısı yaptı. Kantinlerde ise önceliğin kar değil çocukların sağlığı olması gerektiğini söyledi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler.
1: Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste düzenlediği basın toplantısında ekonomi ve eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Borsada yaşanan yatırım fonu krizinin denetim ve piyasa güveni açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirten Ramanlı, tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğüne dikkat çekti.
3: 7 portföy yönetim şirketine ve 223 fonun işlemleri durdurulmuş. 131 fon için tasfiye süreci başlatılmıştır. İşlemleri durdurulan 223 fonun toplam büyüklüğü yaklaşık 1,1 trilyon liraya ulaşmaktadır. Tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğü ise yaklaşık 826 milyar lira düzeyindedir. Bu tablo meselenin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamalarına atıfla, düşük dolaşımlı hisselerde ekonomik gerçeklikle açıklanamayacak fiyat hareketlerinin gözlemlendiğini belirten Ramanlı, konunun 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nin gündemine geldiğini hatırlattı.
3: Neden daha erken ve etkili tedbirler alınmadı? Küçük esnafın en küçük vergi yükümlülüğünü dahi kılı kırk yararak denetleyen ekonomi yönetimi, trilyonluk fon piyasasındaki bu riski neden önleyemedi? Ekonomi yönetimini şeffaf bir inceleme yapmaya, sorumluları tespit etmeye ve piyasayı güvenli hale getirecek güçlü yapısal tedbirleri almaya davet ediyoruz.
1: Açıklamalarının ikinci bölümünde okul kantinlerindeki denetim ve beslenme konusuna dikkat çeken Ramanlı, kantinlerinin yalnızca ticari bir işletme mantığıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
3: Bir öğrenci teneffüste sağlıklı bir gıdaya ulaşabilirken, başka bir öğrencinin ekonomik imkansızlık nedeniyle bunu alamaması, eğitim ortamında göz ardı edilmemesi gereken bir fırsat eşitsizliğidir. Dar gelirli öğrencilerin sağlıklı beslenmeden mahrum kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz veya destekleyici sağlıklı okul öğünü gibi modeller yaygınlaştırılmalıdır.
1: Ramanlı her iki alanda da denetim ve kamu politikalarının güçlendirilmesi çağrısı yaptı.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele kapsamında yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılmasını sağlayacak yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Bazı işlem ve bildirim sınırları da arttırıldı. Düzenlemelerle finansal işlemlerdeki uygulamaların daha açık ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Yeni düzenlemeye göre terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak. Bu düzenlemeyle yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin bankalar ve diğer finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor. Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek. Söz konusu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. MASAK tarafından yapılan diğer düzenleme ile bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırları da değiştirildi. Buna göre daha önce 10 bin lira olan bazı işlem sınırları 20 bin liraya, 25 bin lira olan sınırlarsa 50 bin liraya yükseltildi. Ayrıca 2750 lira olarak uygulanan bir parasal sınır 5500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1000 liralık tutarsa 2500 liraya yükseltildi. Mevzuatta 2750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da yeni düzenleme ile 6500 lira olarak uygulanacak. MASAK'ın yaptırım listelerine ilişkin süreçlerle finansal işlemlerdeki parasal sınırlara yönelik düzenlemeleri resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
0: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yavaş'ın kararının ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Başkanlar görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini duyurdu.
4: Ankara'da siyaset gündemini değiştiren gelişme, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasıyla başladı. Yazılı bir açıklamayla kararını ilan eden Yavaş, kararında 19 Mart'ta başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere devam eden hukuki ve siyasi süreçlere dikkat çekti. Parti içinde yaşanan tartışmaların siyasi ayrışmayı derinleştirebileceği yönünde daha önce görüşlerini açıkladığını belirten Yavaş, bugün gelinen noktada CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Ankaralılara hizmet etmeyi sürdüreceğini de ifade etti. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'daki ilçe belediye başkanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını duyurdu. İstifa açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Böylece Yavaş'ın ardından CHP'den ayrılan Ankara İlçe Belediye Başkanı sayısı 7'ye ulaştı. CHP'den istifa eden belediye başkanları açıklamalarında görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirtti. Ankara'da yaşanan istifaların ardından siyasi tablonun nasıl şekilleneceği tartışma konusu oldu. Tüm tartışmaların odağında sürecin önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor.
0: Adalar Belediyesi'nde de seçim vardı. Başkan vekilliği seçiminin sonucu belli olduğu CHP'li Medine Pamuk'un istifasının ardından yapılan seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği AK Parti'ye geçti.
4: Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim CHP'li başkan vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından gerçekleştirildi. Belediye meclisindeki seçimde AK Parti Kemal Türk Yılmaz'ı, CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. İlk turda Kemal Türk Yılmaz 5, Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı. İkinci turda ise iki aday da 4'er oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda başkan vekilliği görevine AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. Adalar Belediye Meclisi'ndeki bazı üyelerin tutuklu veya görevden uzaklaştırılmış olması nedeniyle seçim sürecinde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Tutuklu bulunan eski belediye başkan yardımcısı Fırat Durak'ın istifa ettiği ve yerine yedek üyenin geçmesi için başvuruda bulunulduğu belirtildi. CHP'li meclis üyeleri ise önceki toplantıya katılmamış, toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine yeni toplantı 23 Eylül'e ertelenmişti. Öte yandan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından 27 Haziran'da yapılan seçimde CHP'nin adayı Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Pamuk'un istifasının ardından yapılan son seçimle birlikte Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevine Kemal Türk Yılmaz seçilmiş oldu.
0: Belediyelere yönelik operasyon da devam ediyor sevgili izleyenler. İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
4: İzmir Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Belediye Özel Kalem Müdürü ile İmar Planlama Birimlerinde görevli teknik personel ve müdürlerin de bulunduğu belirtildi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamış ve kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti. Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
0: Manisa Turgutlu'da okul yakınında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrencinin hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. Yoğun bakımda tedavi gören 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi.
4: Manisa Valiliği Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.
5: Tam detaylı bilgi alamıyoruz.
4: Valilik, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığını bildirdi. Manisa merkezde tedavileri devam eden 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitelerinde takiplerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği kaydedildi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliklerine ilişkin yeni talimat verdi. Çiftçi, hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli ifadesini kullandı. Çiftçi, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi, göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısına katıldı. Manisa'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Çiftçi, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
5: Bakan Çiftçi, okul ve çevrelerindeki tedbirlerle önleyici güvenlik uygulamaları konusunda yeni talimatlar verdi.
6: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
5: İçişleri Bakanı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyonun güçlendirileceğini kaydetti.
6: Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılında bazı resmi okullarda 40 dakika olan ders süresinin 30 dakikaya kadar indirilebilmesine imkan tanıdı. Uygulama tüm okulları kapsamazken karar valiliklerin yapacağı planlamalar doğrultusunda uygulanabilecek.
4: Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitim yapan bazı resmi okullarda ders sürelerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Düzenleme Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 il valiliğine gönderildi. Düzenleme yık yap çalışmaları nedeniyle başka okul binalarına taşınan, güçlendirme nedeniyle farklı binalarda eğitim veren veya öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor. Bu okullarda normalde 40 dakika olan bir ders saati ihtiyaç halinde 30 dakikaya kadar indirilebilecek. Ancak ders süresinin kısaltılması otomatik olarak uygulanmayacak. Hangi okullarda bu düzenlemenin hayata geçirileceğine, valiliklerin yapacağı planlama doğrultusunda karar verilecek. Özellikle aynı binanın sabahçı ve öğlenci öğrenci grupları tarafından kullanıldığı okullarda ders ve teneffüs sürelerinin planlanması önem kazanıyor. Bakanlığın yazısıyla fiziki şartlar ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan bu tür durumlarda eğitim programının daha esnek hazırlanmasının önü açıldı. Düzenleme, yık yap ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka okul binalarında eğitim vermek durumunda kalan kurumlar için de geçerli olabilecek. Böylece geçici olarak farklı binalara taşınan veya ikili eğitim yapan okullarda mevcut fiziki koşullara göre ders programlarının düzenlenmesine imkan sağlanacak. Bakanlığın düzenlemesi sadece 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı için uygulanabilecek. Yani 40 dakikalık ders süresi genel uygulama olarak devam ederken belirtilen şartları taşıyan okullarda ihtiyaç halinde 30 dakikalık ders uygulamasına geçilebilecek.

0: Dış gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Han Yunus ve çevresinde düzenlenen saldırılarda Filistinliler yine şehit edildi. Sivil Filistinliler şehit oldu. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.922'ye yükseldi.
1: Siyonist işgal rejiminin yaklaşık 3 yıldır süren yoğun saldırıları sonrası Gazze mezar kente dönüştü. Siyonist işgal rejimi Han Yunus'un mevasi bölgesinde bulunan sivil bir araca saldırdı. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırıda bir Filistinli sivil şehit oldu. Yine mevasi ve satır bölgelerine düzenlenen soykırım saldırılarında ise iki Filistinli katledildi. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 3 Filistinli sivil daha katledildi, 18 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas ile Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1402'ye, yaralı sayısının da 4881'e ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 73.922'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 174.995'e çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde 8.000'den fazla kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin Dışişleri Bakanları Gazze'deki kapsamlı planın ikinci aşamasına geçilmesi çağrısında bulundu. Bakanlar ateşkesin korunmasını, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasının başlatılmasını istedi.
2: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze'deki kapsamlı planın ikinci aşamasına geçilmesine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada işgal rejimine insani yardımlarla erken toparlanma malzemelerinin derhal güvenli ve engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak için çağrı yapıldı. Ortak açıklamada bakanlar İsrail'e kapsamlı planın birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirme çağrısında bulunmaktadırlar ifadelerine yer verildi. Ateşkesin korunmasının ve tüm ihlallerin sona erdirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, yol haritasının kapsamlı planın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu ve planın ikinci aşamasının ilerletilmesi için uygulama çerçevesi sağladığı vurgulandı. Açıklamada bu aşamanın Siyonist rejimin tam çekilmesiyle eş zamanlı olarak silahların teslim edilmesini, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasını ve Gazze genelinde erken toparlanmayla yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasını içerdiği kaydedildi. Bakanlar tüm tarafları kendileriyle ilgili taahhütlerini iyi niyetle ve gecikmeksizin yerine getirme çağrısı yaptı. Açıklamada bakanlar Filistin halkının ana vatanlarından sürülmesini veya zorunlu göçe tabi tutulmasını amaçlayan her türlü teşebbüsü kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedirler denildi. Bakanlar Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunu baltalayan önlemlerden endişe duyduklarını ifade ettiler. Açıklamada bakanlar yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla yerleşimlerle ticareti durdurmaya yönelik tedbirleri de içerecek şekilde daha etkili önlemler alınması çağrısında bulunmaktadırlar ifadelerine yer verildi. Açıklamada Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kalması gerektiği vurgulandı.
0: İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Bazı beldeler topçu atışlarıyla hedef alınırken evler patlayıcılarla yıkıldı. Mansuri ve Beit Yahun'da gerçekleştirilen saldırılarda bazı yapılarda hasar meydana geldi.
1: İşgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan resmi ajansının haberine göre topçu atışlarının yanı sıra bazı bölgelerde evler patlayıcılarla yıkıldı. İşgal topçuları Beraşit ve Doğu Zavtar beldeleriyle Hadasa beldesinin çevresine hedef aldı. saldırıların ardından bölgede hasar ve can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesine giren işgal askerlerinin bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi. İşgal ordusunun beldenin çevresine de topçu saldırıları düzenlediği kaydedildi. Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesinde de işgal ordusu tarafından büyük çaplı bir patlatma gerçekleştirildiği belirtildi. Bölgedeki saldırıların ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen devam ettiği kaydedildi. İşgal ordusu 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti saldırıların ardından ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Lübnan'la Siyonist rejim arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre Siyonist işgalcilerin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 4386 kişi şehit oldu.

0: İran ve ABD heyetleri New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yeniden yüz yüze görüştü. İran sözcüsü Bekai, Katarlı bir arabulucunun katkısıyla gerçekleşen temasta Tahran'ın savaşın sona ermesi ve ABD'nin saldırılarını durdurması gibi şartlarını ilettiğini açıkladı.
1: İran Devlet Televizyonu'na göre Bekai, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran ve ABD heyetlerinin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Temasın Katarlı bir arabulucu vasıtasıyla gerçekleştiğini belirten Bekai, bu etkileşim İran'ın şartlarını iletmeyi amaçlıyordu ifadesini kullandı. Bekai, bunlar arasında savaşın tüm alanlarda sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşın durdurulması, İran varlıklarının serbest bırakılması, direniş cephesinin bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması gibi çeşitli şartlar yalıyordu ifadelerini kullandı. New York'taki bu toplantı, Tahran'la Washington arasında Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından, yeniden başlayan çatışmalardan sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme oldu. Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptığını ve görüşmenin çok iyi geçtiğini kaydetmişti. İran Devlet Televizyonu da Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ABD'li yetkililerin ısrarlı talebi üzerine New York'ta görüştüğünü aktararak görüşmeyi doğrulamıştı.
0: İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik yeni düzenlemenin ilk adımını attı. Kabul edilen taslakta geçiş kurallarını ihlal eden ticari gemilere ağır mali yaptırımlar ve geçici alıkoyma uygulaması öngörülüyor.
1: İran parlamentosu Hürmüz Boğazı'nda yeni adımın atılmasını kabul etti. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve güvenliğine yönelik hazırlanan eylem planındaki kritik maddeleri onayladı. Henüz yasalaşma sürecinde olan maddeler, Boğaz'dan geçiş şartlarına uymayan ticari gemilere ağır yaptırımlar getirmeyi amaçlıyor. Kabul edilen taslağa göre belirlenen geçiş kurallarını ihlal eden deniz araçlarından taşıdıkları yükün %20'si veya bu orana karşılık gelen maddi değer tahsil edilecek. Kesilen ceza bedeli tamamen ödenene kadarsa ilgili geminin geçici olarak alıkonulması yetkisi verilecek. Sürecin yürütülmesi için yargı bünyesinde uluslararası deniz hukukunda uzman hakimlerin görev yapacağı özel mahkemelerin kurulması planlanıyor. Kanunun tam olarak uygulanmasını denetlemek amacıyla İran Genelkurmay Başkanlığı'nın her 3 ayda bir meclis komisyonuna rapor sunması zorunlu hale getiriliyor. Son denizcilik kayıtlarında Boğaz'dan geçen emtia gemisi sayısının tek haneli rakamlara kadar indiği gözleniyor.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, New York'ta katıldığı panelde ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir anekdot paylaştı. Detayına haberimizde bakalım.
1: Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, New York'ta düzenlenen bir panelde ABD Başkanı Donald Trump'la daha önce Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir anekdot paylaştı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Şara, Atlantic Council bünyesindeki Suriye projesi tarafından düzenlenen ve eski ABD yetkilisi Brett McGurk'un yönettiği oturumda konuştu. Şara, Trump'ın görüşme sırasında Golan Tepelerinin Siyonist rejimin egemenliğinde olduğunu gündeme getirdiğini belirterek buna esprili bir karşılık verdiğini anlattı. Şara, Trump'a "Neden New Jersey'yi İsraillilere vermiyorsun? Sen Golan'a sahip değilsin ama New Jersey senin" dediğini aktardı. Şara, New Jersey'nin demokratların yoğun olduğu bir eyalet olduğuna ve Trump'a oy vermediğine ilişkin espri yaptığını da belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı söz konusu esprinin ardından asıl mesajının siyasi bir ilkeye dayandığını vurguladı. Şara, "Şakayı bir kenara bırakırsak Golan halkına aittir. Dolayısıyla ne Suriye Cumhurbaşkanının, ne ABD Başkanının, ne de başka birinin onu başkasına bırakma veya devretme hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

0: Azerbaycan hak ve özgürlükleri engelleyen bir karara daha imza attı. Devlet okullarında değiştirilen kıyafet kurallarıyla başörtüsü yasaklandı.
1: Azerbaycan Bakanlar Kurulu, devlet okullarında öğrenci kıyafetlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. Karara göre öğrenciler, belirlenen üniformanın bütünlüğünü bozan ya da genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan başka giyim unsurları kullanamayacak. Üniformaya eklenen kıyafetleri laiklik ilkesi çerçevesinde sınırlayan hüküm, başörtüsü için fiili yasak olarak değerlendiriliyor. Yeni kurallara uyulmasını velilerin sağlaması istenirken, kıyafetle ilgili uyuşmazlıkların okulun pedagoji şurası tarafından ele alınacağı belirtildi. Karar, kurulun onayıyla tarihi ve kültürel etkinliklerde milli kıyafet giyilmesine istisna tanıyor.
0: Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan 3 günlük seçim tamamlandı. Merkez Seçim Komisyonu seçim sürecinde siber saldırılar yaşandığını açıklarken kesin olmayan sonuçlara göre Birleşik Rusya 355 sandalye kazandı.
1: Rusya'da parlamentonun alt meclisini kapsayan seçimler sona erdi. Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilova, seçim tarihi açısından en büyük siber saldırı ve engellemelere maruz kaldıklarını söyledi. Panfilova, bu saldırıların tümünün engellendiğini vurgulayarak seçimlerin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Komisyon Başkanı, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçlarını açıklarken seçimlere katılım oranının %55 olduğunu belirtti. 3 milyon 30 bin 825 kişinin internet üzerinden oy kullanma işlemini gerçekleştirdiği vurgulayan Ella Panfilova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin seçimleri %57,83 oy alarak kazandığını ilan etti. %5 barajını geçerek parlamentoda temsil hakkını elde eden partileri de sıralayan Panfilova, Rusya Komünist Partisi'nin %13,89, Liberal Demokrat Partisi'nin %8,77 ve Yeni İnsanlar Partisi'nin %7,87 oy aldığını açıkladı. Panfilova, resmi sonuçların 25 Eylül tarihinde açıklanacağını kaydetti. Resmi olmayan sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi anayasal çoğunluk olan 301 sandalyeyi aşarak yaklaşık 355 milletvekiliyle Devlet Duması'nda çoğunluğu elde etti.
0: ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI binlerce ajanına ait verilerin çalındığı iddiasını araştırıyor. Açıklamanın ardından kurumun özel ajan başvurup

0: Kurum olayla ilgilenirken FBI'ın web sitesindeki başvuru portalı çöktü. Sitedeki bir notta özel ajan başvuru portalının şu anda kullanılamadığı ifade edildi. FBI'ın açıklaması, Shine Hunters olarak bilinen grubun web sitelerinde FBI'yı kurban olarak ilan etmesinden saatler sonra geldi. Grup, kurumun kurban, kuruluşlardan haraç almak için kullandığı iddia edilen taktiklerini analiz eden yakın tarihli bir uyarısından alındığını açıkladı. Shine Hunters grubu, FBI verilerine pazartesi akşamından itibaren eriştiklerini iddia etti. FBI, Mayıs ayındaki uyarısında Shine Hunters'ın teknoloji, finans ve perakende sektörlerindeki büyük şirketleri hedef aldığını ve genellikle tek seferde milyonlarca müşteri kaydını çaldığını kaydetmişti.
1: Kolombiya'da yeni yönetim Gazze'deki eylemlerle ilgili soykırım sözleşmesi davasına müdahil olma talebini geri çekti. Karar, Gustavo Petro dönemindeki dış politikadan yeni yönetimin farklı bir çizgi izleyeceğine ilişkin dikkat çeken adımlardan biri oldu.
2: Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria.
3: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Siyonist destekçisi Abelardo de la Espriella, dünya kamuoyunda tepki çeken bir karara imza attı. 7 Ağustos'ta görevi devralacak Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yönetimi, Siyonist işgal rejimine karşı açılan soykırım davasına müdahil olma talebini geri çektiğini duyurdu. Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya davaya müdahil olmak için sunduğu bildirimi geri çekme kararı aldığını 18 Eylül Cuma günü divana bildirdi. Espriella yönetimi seçim süresince Kolombiya'nın Siyonist işgal rejiminin sadık bir müttefiki olacağını vaat etmişti. Kolombiya'nın geri çekilmesinin ardından davaya müdahil olan ülke sayısı 21 olarak kaydedildi. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye, İspanya, Belçika, İrlanda, Brezilya, Meksika ve Filistin'in yanı sıra en son başvuruları yapan Hollanda, ABD ve Macaristan'da yer alıyor. Kolombiya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından Espriella yönetiminin bu kararı büyük tepki çekti. Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında Espriella yönetimini soykırım suç ortaklığıyla suçladı. Siyonistlerle ilişkileri kesen Petro, bir soykırımı destekleyen kişi onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırım getirecektir. Abelardo, Gazze'de füzelerle 22 bin bebeği katleden Netanyahu'yu desteklemeyi kendinize yakıştırabildiniz mi? Siz Abelardo, bu adımla soykırımın suç ortağı oluyorsunuz ve işbirlikçilerinizin eline masumların kanı bulaşıyor ifadelerini kullandı. Espriella'nın cumhurbaşkanlığını soykırımcı Netanyahu'ya borçlu olduğunu belirten Petro, bunu yapıyorsunuz çünkü bu Netanyahu'ya olan borç ödemenizdir. O olmasaydı Kolombiya Cumhurbaşkanı olamazdınız ifadesini kullandı.

0: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesinin saman deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binlerce balya saman ve yüzlerce ton yoncanın yandığı yangında yaklaşık 20 milyon liralık maddi zarar oluştu.
1: Yangın Samsun-Sinop Karayolu üzerinde bulunan bir tarım işletmesinin saman deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre ot kırma makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcımın depodaki saman, yonca ve otlara sıçraması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoda bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, ekipler yangının çevredeki alanlara sıçramaması ve kontrol altına alınması için uzun süre çalıştı. Yangında 6000 balya saman, 400 ton yonca, 2000 balya tritikale otu ve bir yem kırma makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Depodaki yanıcı malzemelerin miktarı nedeniyle söndürme çalışmaları da uzun sürdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren müdahalesinin ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekipler yangının yeniden başlama riskine karşı bölgede soğutma çalışması

0: yürüttü. Alevlerin söndürülmesinin ardından depoda hasar tespitine yönelik çalışma yapıldı. İlk belirlemelere göre yangının işletmede yaklaşık 20 milyon liralık maddi zarara yol açtığı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi ve zararın boyutunun netleştirilmesi için inceleme sürüyor. İlk değerlendirmede kıvılcımın yangına neden olduğu tahmin edilirken kesin neden incelemelerin ardından belirlenecek.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle balon balığı avcılığında destek kapsamı genişletildi. 7 istilacı tür için kota 1 milyon adede çıkarılırken balık başına 10 lira destek verilecek.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Eylül 2026 tarihli balon balığına ilişkin destek kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile belirli balon balığı türlerinde destekleme kapsamında alınabilecek toplam miktar 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi. Düzenleme kapsamında 7 istilacı tür için balık başına 10 lira ödeme yapılacak. Daha tehlikeli türlerden biri olarak kabul edilen benekli balon balığındaysa uygulama değişmedi. Bu tür için 100 bin adetlik kota ve balık başına 35 liralık destek devam edecek. Böylece iki gruptaki kotaların tamamen kullanılması halinde balon balığı avcılığı için toplam destek tutarı teorik olarak 13,5 milyon liraya ulaşabilecek. Yeni düzenleme ile deniz ekosistemine zarar veren istilacı balon balığı türlerinin avlanmasının teşvik edilmesi ve balıkçılara verilen ekonomik desteğin sürdürülmesi hedefleniyor. Balon balığı avcılığı son yıllarda bazı kıyı bölgelerinde balıkçılar için ek gelir kaynağına da dönüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılında 291 binden fazla balon balığı destekleme kapsamında avlandı. Programın başladığı 2020'den 2025 sonuna kadar avlanan balon balığı sayısı ise 665 bini geçti.
1: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var. Akabinde bültenimizi sonlandıracağız kıymetli izleyenler. Bültenimizi günün çizgisiyle kapatacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı bir akşam diliyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.
0: Hatay'da geri manevra faciaya dönüştü. Payas ilçesi Karacamii mahallesinde bir binanın bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, kadın sürücünün kullandığı geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın sürücünün geri manevra yaptığı sırada çocuğu ezdiği ve hemen arabadan inerken elinde telefonla konuştuğu görüldü. Kazada yaralanan çocuk çevredekilerin aracı kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara'da etkili olan şiddetli sağanak ve sel hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta sel sularının ardından yolda çöküntüler oluşurken yaklaşık 15 araç meydana gelen çukurlara saplandı. Ağır hasar alan araçlar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Araçların ardından sokak güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken ekipler yolda iş makineleriyle dolgu ve onarım çalışması başlattı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçide yangın çıktı. Yangın Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bitişik nizamda bulunan iş yerlerinden otolastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 dükkana daha ve bir yemek şirketine sıçrarken olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun çaba sonucunda alevleri 2 saat içerisinde kontrol altına aldı.
2: Kimin yanlış ve kötü giden örnek, kişilere itirazı varsa
3: Çağrı efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde
3: adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
4: Çağrı Efendim.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
6: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Fırlat, fırlat zalimin safına. Bırakma annem, bırakma ümitlerini. Bırakma ümitlerini zalimlerin insafına.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu
0: Çağrı FM. Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Abdullah bin Abbas ile bir bedevi arasında geçen bir konuşma. Bekir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bedevi bir Arap, Abdullah bin Abbas'a geldi ve Muaviye hanedanı halka su ve bal ikram ediyor. Falanlar da süt veriyorlar. Siz ise şerbet, üzüm veya hurma suyu veriyorsunuz. Bunun nedeni cimrilik mi yoksa imkanınız ancak buna mı yetiyor diye sordu. İbn Abbas, ne cimriliğimizden ne de yokluktan. Bir gün Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam terkisinde Üsame olduğu halde bize gelmişti. İçecek bir şey istedi, biz de kendisine şerbet ikram ettik. İçtikten sonra güzel yapmışsınız, hep böyle yapın buyurdu. O yüzden... Hazreti Ömer ile yaşlı bir adam arasında geçen bir hadise. Ebu Şeyh Süddi'den naklediyor. Hazreti Ömer bir gece dolaşırken yanan bir ateşin ışığını fark etti. Hazreti Ömer'in yanında Abdullah bin Mesud da vardı. Işığın geldiği yere doğru yaklaştı. Yaklaştı, sonunda bir eve ulaştı. Vakit gece yarısıydı. Eve girdi, bir de ne görsün? Yaşlı bir adam, elinde şarap ve yanında da şarkı söyleyen bir cariye. Hazreti Ömer dayanamadı ve adamın üzerine yürüyerek şöyle dedi. Bu geceye kadar senin gibi ecelini bekleyen bir adamın şu halinden daha çirkinini görmedim. Adam başını kaldırdı ve evet ey müminlerin emiri haklısın ama senin yaptığın benimkinden daha fena. Tecessüs yasakladığın halde sen tecessüste bulundun ve bir de izinsiz olarak evime girdin dedi. Hazreti Ömer haklısın diye cevap verdi ve elbisesini ısırarak gözü yaşlı bir şekilde oradan ayrıldı. Giderken de kendi kendine şöyle diyordu. Eğer Rabbim affetmezse Ömer'in hali haraptır. Bu adam yaptığı işi kendi ailesinden dahi gizliyordu. Şimdi ise nasıl olsa Ömer beni gördü diyecek ve işlediği bu günaha daha da çok dalacak. Bir süre bu yaşlı adam Hazreti Ömer'in cemaatine gelmedi. Bir gün Hazreti Ömer otururken o adamın cemaatin gerisinde saklandığını fark etti. Dedi ki, şu yaşlı adamı bana çağırın. Adamın yanına giderek, haydi gel, seni Ömer çağırıyor dediler. Adam kalkıp giderken Hazreti Ömer'in kendisini malum günahından dolayı cemaat içinde rezil edeceğinden endişe ediyordu. Hazreti Ömer, yaklaş bana doğru dedi. Adam o kadar yaklaştı ki Hazreti Ömer'in yanına kadar vardı. Hazreti Ömer, kulağını bana doğru yaklaştır dedi ve Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Rabbime yemin ederim ki ne ben ne de yanındaki İbni Mesud senin hakkında bir şey söyledik. Adam da Hazreti Ömer'e sen de bana kulağını yaklaştır dedi ve Hazreti Ömer'in kulağına şöyle dedi. Vallahi ben de o zamandan bu yana içki kadehine elimi bile sürmedim. Hazreti Ömer yüksek sesle tekbir getirdi fakat insanlar onun niçin Allahu Ekber diye haykırdığını anlayamamıştı. Ammar bin Yasir'in Sıffin harbine giderken söyledikleri. Abdurrahman bin Evzi radıyallahu anh anlatıyor. Ammar bin Yasir radıyallahu anh Sıffin savaşına iştirak etmek üzere Fırat kıyısında yürürken şunları söyledi. Allah'ım kendimi şu dağdan atarak aşağıya yuvarlanmamın rızanı kazanmama vesile olacağını, rızana kazanmama vesile olacağını bilsem hemen bunu yaparım. Büyük bir ateş yakarak içine atlamanın senin benden daha çok razı olmanı sağlayacağını bilsem bunu da derhal yaparım. Ya Rabbi, kendimi suya atıp boğulmamın senin ziyade hoşnutluğuna sebep olacağını bilsem hemen yaparım. Allah'ım ben sırf senin rızana talibim. Senin rızan için harbe gidiyorum. Beni zarara ve hüsrana uğratmamanı diliyorum. Allah'ım, ben yalnız seni istiyorum. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Gönüllere

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı, telefon 0534 924 9921.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
12: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، diyor ki Allah'ın Resulü, haramlar da bellidir, helaller de bellidir. Haramlar iki kısımdır. Birincisi, farzların zıttı olanlar. Mesela namaz farzdır, namazı terk etmek haramdır. Oruç farzdır, orucu yemek haramdır. Zekat farzdır, zekatı vermemek haramdır. İlim öğrenmek farzdır, ilmi terk etmek haramdır. Cihat farzdır, savaştan kaçmak haramdır. Yani farzların zıttı olan haramlar. Birincisi, ikincisi bizzat Allah ve Resulü tarafından haram kılınmış olanlar. Mesela içki haramdır, domuz eti haramdır, zina haramdır, adam öldürmek haramdır, küfür ve şirk haramdır gibi. Bir başka tasnife göre haramları yine ikiye ayırmak mümkündür. Haram li aynihi, haram li gayrihi diye. Haram li aynihi, aslı, maddesi, esası haram olanlar. Domuz eti gibi, şarap gibi. Bunların aslı, maddesi haram olduğu için herkese haramdır. Ama bir de haram li gayrihi var. Yani aslı helal, aslı temiz ama bir başka sebeple haram olmuş olanlar. Mesela ekmek temizdir, helaldir ama şarapla yenirse haramdır. Ekmek temizdir, helaldir ama bir fahişenin hatırına yenirse haramdır. Ekmek sahibi için temizdir, helaldir ama sahibinin izni olmadan zorla onun elinden alınan ekmek haramdır. Bir kişinin ehliyle cinsel ilişkide bulunması helaldir, tertemizdir ama ihramlı iken haramdır. Ticaret helaldir, kazanç helaldir ama cuma ezanı okunduğu andan itibaren yapılan tüm kazançlar haramdır. Av helaldir, mubahtır ama ihramlı iken haramdır gibi, aslı temiz, aslı helal ama bir başka sebeple haram olmuş olanlar. Rabbimizin yasalarına göre eşyada asl olan ibahadır. Allah'ın yasalarına göre eşyada asl olan temizliktir. Bütün insanlar temizdir. Necisliğine delil bulunan kafirler ve müşrikler müstesna. İnnemel müşrikune necesün diyor ya Rabbimiz. Müşrikler pistir, necistir diyor ya. Bütün insanlar temizdir. Adem temizdir. Hakkında delil bulunanlar müstesna. Bütün içecekler temizdir. Bütün içecekler helaldir. Şarap gibi, sekir veren, içki gibi hakkında necisliğine, haramlığına delil bulunanlar müstesna. Bütün hayvanlar temizdir. Bütün hayvanların eti yenir ama domuz gibi, leş yiyenler gibi hakkında nas bulunanlar, yani pisliğine delil bulunanlar müstesna. Evet, haram olanlar haramdır. Onlardan uzak durulmalı da helal olanlardan istifade biçimini, şeklini, usulünü de yine Allah ve Resulü belirler. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Haramlar belli. Onlardan uzak durmalıyız. Haramların yakın semtine bile uğramamalıyız da helallerden istifade şeklini, biçimini, usulünü yine Allah ve Resulü belirler. Yani yemek yemek helaldir. Çok yemek vücutun ifsadıdır. Hiç yememek de ölüm sebebidir. Yani şunu diyemeyiz. Bu kadar varlığı, bu kadar yiyecekleri Allah boşuna mı yaratmış? Neden bir sınır kabul edelim? Neden bir durak noktası kabul edelim? İstediğimiz gibi helallerden istifade edebiliriz. Hayır. Mesela bütün kadınlar da evlenmek için yaratılmıştır ama hepsinden istifade etme imkanımız var mı? Hayır. Meşru dairede Allah ve Resulünün gösterdiği biçimde
onlardan istifade edebiliyoruz. Helal dairede. İşte haramlar belli de helallerden istifade biçimini, şeklini de yine Allah ve Resulü belirler. Rabbimiz buyurur ki, kullarım ben size irade verdim, ben size akıl verdim, haramı helaldan, iyiyi kötüden, hayrı şerden ayırt edebilecek bir temyiz kudreti verdim. Öyleyse buyurun, haram helal yasaları konusunda beni de dinleyebilirsiniz, kendi keyfinize göre de bir hayat yaşayabilirsiniz. Beni de dinleyebilirsiniz, kendiniz gibi acizleri de dinleyerek bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani benim yasalarımı da uygulayabilirsiniz, kendi yasalarınızı ya da kendiniz gibi acizlerin yasaları istikametinde de bir hayat yaşayabilirsiniz. Ben size irade verdim, akıl verdim. Ben sizin iradelerinize ipotek koymak istemiyorum. Ben sizin özgürlüğünüzü kısıtlamak istemiyorum. Buyurun, dilediğinizi tercih edebilirsiniz, sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla. Ama ben size peşinen söyleyeyim ki, eğer beni dinlerseniz, benim haramlarımı haram bilir, benim helallerimi helal bilerek bir hayat yaşarsanız, yani benim yasalarımı uygulayarak bir hayat yaşarsanız, bilesiniz ki güzelin güzeli bir cennet sizi bekliyor. Yok eğer beni takmadan, beni kazımadan, benim yasalarımı göz ardı ederek bir hayat yaşamaya kalkarsanız, kendi keyfinize göre ya da kendiniz gibi acizlerin keyfine göre bir hayat yaşamayı yeğlerseniz, dayanılmaz bir cehennem ateşi sizi bekliyor diye Rabbimiz bizi sürekli kitabında uyarıyor. Bakın, Rabbimiz bizi kendisini dinlemeye çağırırken, yani kendisinin haram helal yasaları istikametinde bir hayat yaşamaya çağırırken, şeş ciheti kapalı bir hayatı da bize önermiyor. Yani sağa bakma haram, sola bakma haram, önüne bakma haram, arkana bakma haram, yukarı bakma haram, aşağı bakma haram, şeş ciheti kapalı, haramlarla dolu bir hayatı bize önermiyor. Yani bizi bunaltmıyor, bizi sık boğaz etmiyor Rabbimiz. Demin de söyledim, haramlar Kur'an'da anlatılır, helaller sayılmaz. Niye? Helaller çok da ondan. Tek tek Allah sayma gereği duymamış. Helaller çok fazla, haramlar 3-5 tane. Demin söyledim, bütün hayvanların eti yenir, temizdir. Domuz ve işte leş yiyen hayvanlar müstesna. Birkaç tane hayvan müstesna. Bütün meşrubatlar temizdir. Sadece sekir veren şarap müstesna. Bakın, Allah bize öyle bir din göndermiş ki tam bizim fıtratımıza uygun bir din. Tam bize uygun bir elbise biçmiş Rabbimiz, onu bize göndermiş. Bakın sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde buyururlar ki, haram bellidir, helal da bellidir, haram da helal da beyan edilmiştir. Bir de bu ikisi arasında şüpheliler vardır. Müteşabihat demiş peygamberimiz, şibih benzemek demektir. Yani bir yönüyle harama, bir yönüyle de helale benzeyenler vardır. Haram ile helal arasında bir de harama da helale de ihtimali olanlar vardır. Bakın, bunun sebebi ne? Ya sonradan çıkışı sebebiyle, yani İslam'ın bidayetinde olmadığı için, Peygamber Efendimiz'in döneminde, onun hayatında olmadığı için, sonradan çıkışı sebebiyle ya da kişinin o andaki konumu, makamı, durumu sebebiyle şüpheli olanlar. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela toplumda kola denen bir şey var. İçinde kullanılan maddeleriyle, yapanlarıyla, imal edenleriyle, piyasaya sürenleriyle, reklam edenleriyle, piyasaya sürülüş amacıyla bir şüphe mi var? Ağzınıza bile kolayı almayın ki dininizi ve ırzınızı kurtarmış olun. Kafirler, şu andaki küfür dünya, Müslümanları yok etmek için her şeyi yapıyorlar. Silahla Müslümanları yok etmek masraflı olduğu için, ürettikleri ürünleri İslam dünyasına ihraç ederek, hem para kazanarak, hem de o ürünlerin içinde Müslümanları asimile edecek, Müslümanlara soykırımı yapacak bir takım zararlı şeyleri koymuş olma ihtimalleri çok kuvvetlidir. Yani bu Müslümanlar
günün birinde yıllardır döktüğümüz kanların hesabını sorabilecek sayısal bir çoğunluğa ulaşmasınlar diye soykırımı yapabilecek her şey yapar bu alçaklar. Her şey yaparlar. Benim zamanla kendileriyle istişare ettiğim doktor arkadaşlarım var. Onlardan birisi dedi ki, bundan 20 sene önce bir erkeğin sperması 10 bin mi 10 milyon mu dedi, hatırlayamadım. 10 bin civarındaymış, bugün 2-3 bin civarına düşmüş. Kim yapıyor bunu? Erkeklerimizi kim kısırlaştırıyor? Kadınlarımızı kim akımleştiriyor? Bu soykırımı kim yapıyor? Öyleyse kola denen şüpheli şeyi ağzınıza bile almayın ki dininizi ve imanınızı, dininizi ve ırzınızı korumuş olun. Margarinler böyle, filan sözü ağıza almaktan, falan şarkıyı mırıldanmaya kadar, filan diziyi seyretmekten, filan gazeteyi, filan dergiyi okumaya varıncaya kadar eğer şüpheli ise ondan uzak durun. Adam şarkı söylüyor, cennet seninle sürgün sayılır, cehennem ödül gibi zırvaları bildiniz. O tür sözleri ağza almaya varıncaya kadar şüpheli olan şeyleri terk edin ki diyor Peygamber Efendimiz, dininizi ve ırzınızı korumuş olun. Mesela bir eser tercüme ediliyor. Henüz tercüme safhasında, basılmamış, basıma geçmemiş. Abone kaydediliyor. Abonelerden paralar peşin alınıyor. Sonra eser çıktıkça birer ikişer cilt abonelere gönderiliyor. Peki böyle bir ticaret, böyle bir alışveriş caiz mi değil mi? Alimlerimizden kimileri demiş ki ortada olmayan bir malın alınması da satılması da caiz değil. Kimileri caiz demişse şüpheli değil mi? Çünkü kesin haram olsa haram denecek, kesin helal olsa helal denecek. Ama bu ikisi arasında diyor Peygamberimiz şüpheliler vardır diyor ya. Öyleyse siz böyle bir ilişkiden uzak durun ki hem dininizi hem de ırzınızı korumuş olursunuz. Adam içkiden, kumardan, faizden kazanıyor. Şimdi biz böyle bir Müslümanın evine gittiğimiz zaman onun ikramını kabul edelim mi? Böyle bir Müslümanın dükkanına gittiğimiz zaman çayını içelim, kahvesini içelim mi? Yemeğini yiyelim mi? Alimlerimizden kimileri demiş ki kesinlikle caiz değil. Kimileri de demiş ki eğer oraya din anlatma maksadıyla gitmişseniz, yani gittiğiniz o kişiye ayet ve hadis anlatma diye bir derdiniz varsa, ona tebliğ etme diye bir derdiniz varsa, o yemekten yemenizde, onun çayını içmenizde bir sakınca yoktur demişler. Eğer şüpheliyse uzak duralım, dikkat edelim. Böylece sevgili Peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin diğerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine, asıl acı olan kısım o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin biberlere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Kafasını kuma gömen şey nedir? Eski bir inanışa göre deve kuşu. Ama bu yanlış cevap. Asla bir deve kuşunun kafasını kuma gömdüğü görünmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir diğer araştırmaya göre ise deve kuşu bir tehlike sezdiğinde kumun içine başını sokar. Ama bunu tehlikenin ne kadar uzakta olduğunu anlamak için yapar. Gerçek olan şu ki bir tehlikeyle karşılaştığında her hayvan gibi deve kuşu da var gücüyle kaçar. Tutankamon'un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. ...1922'de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde Tutankamon'un mezarına giden herkesin korkuya kapılmasına neden olan Firavun'un laneti hikayesi Dali Express'in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Daily Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı. Telefon 0534 924 99 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 57 51.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
11: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki, anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü ya Nebi?

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Hazreti Ali'den öğütler.
2: Ey Allah'ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ibret alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine düşmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler sizin etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak, mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahitlik edecek de bir şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuruyla yer yarılır, amel defterleri ortaya konur, peygamberler ve şahitler huzuruna getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı, telefon 0534 924 9921.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
11: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
14: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
15: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı FM.
19: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
20: Bölüm. Cuma namazlarına Efendimiz büyük önem veriyorlardı. Bir gün yine bu konuya değindi ve şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır, cuma namazı için mescide gelir, sessizce katibe kulak verip dinlerse, onun iki cuma işledikleri bağışlanır. Hem üç gün fazlasıyla. Fakat kim de hutbeye gereği gibi itina etmez ve mesela çakıl taşlarıyla oynarsa, lüzumsuz iş yapmış, mükafattan mahrum kalmış olur. Cuma günü, mescitlerin kapılarına melekler oturur. Gelenleri sırasıyla tespit ederler. İlk defa gelenler bir deve kurban etmiş gibi değerlendirilir. İkinci vakitte gelenler bir sığır. Üçüncü vakitte gelenler boynuzlu bir koç kurban etmişçesine hesaba girerler. Dördüncü bir grup tavuk, beşinci bir grupta yumurta bağışlayarak Allah'a yakınlık hasıl etmek isteyen insan gibi muamele görür. İmam hutbe okumak üzere minbere çıktığı zaman melekler de defterlerini kapatır, mescide girer, hutbeyi dinlerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri için ayrı bir elbise giymeyi adet edinmişlerdi. Hutbe okuyacağı yerde cemaate karşı oturup okunan ezanı dinliyor, sonra kalkıyor, bir hurma kütüğüne dayanarak Allah'a hamdle başlayan bir konuşma yapıyor, müminlere tavsiyelerde bulunuyor, hayra ve saadete götürecek yolları gösteriyor, ayrıca bütün müminler için dua ediyorlardı. Hutbe arasında kısa bir müddet oturuyor, sonra yine kalkıyor, hamdle başlayan hutbesine devam ediyordu. Hutbeden sonra cemaate imam olarak farz olan iki rekat namaz kıldırıyordu. Bundan sonrası için Sultan-ı Enbiya Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Sizden biri cumadan sonra namaz kılmak isterse dört rekat namaz kılsın. Bazen Efendimizin evine vardıktan sonra iki rekat namaz kıldığı da olmuştu. Bu durumda Resulullah Efendimizin ashabı farzı kıldıktan sonra 4 yahut 6 rekat namaz kılmaya başladılar. Kimi 4 kılıyordu, kimi 6. Vaktin müsaadesi tayin ediyordu bunu. bazen 4, bazen 6 klanlar da oluyordu. Bir konuşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iyi amellerin dünyada bile kurtuluş vesilesi olacağını anlattı. Sizden evvelki ümmetlerden 3 kişi beraberce yola çıktılar. Geceyi geçirmek üzere bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine aralarında şöyle dediler: yaptığımız iyi amelleri öne sürerek Allah Teala'dan yardım istemekten başka bizi bir şey kurtaramaz. Onlardan biri şöyle dedi: Allah'ım, benim ihtiyar bir anam ve babam vardı. Onlardan evvel çocuklarıma da, hayvanlarıma da bir şey içirmezdim. Günün birinde odun getirmek üzere gitmiştim. Döndüğümde akşam kahvaltısı hazırladım ama onları uyumuş buldum. Onları uyandıramadım. Onlardan evvel aile efradıma da bir şey içirmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde sabaha kadar onların uyanmalarını bekledim. Çocuklar ayaklarımın altında ağlıyorlardı. Nihayet babam ve anam uyandı. Sütlerini içirdim. Allah'ım, bu işi senin rızan için yaptığımı tasdik ediyorsan bize genişlik ver. Bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Bunun üzerine bir miktar açıklık meydana geldi ki bu açıklık çıkmalarına yetmiyordu. Diğeri dedi ki, Allah'ım, benim bir amca kızım vardı ki insanlar içinde ondan daha sevgilisi yoktu bana. Bir kadın ne kadar sevilebilirse ben de onu o derece seviyordum. Gönlümü yapmasını istedim, kabul etmedi. En sonunda gelen bir kıtlık onu bana muhtaç etti. Arzumu yerine getirmesi şartıyla ona 120 dinar verdim, kabul etti. Tam maksadıma ulaşmak üzereyken Allah'tan kork ve mührümü haksız yere nikahsız bozma, dedi. Hemen çekildim, verdiğim parayı da ona bıraktım. Allah'ım, bunu senin rızan için yaptığımı tasdik ediyorsan bize genişlik ver ve bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Taş biraz daha açıldı. Ancak bu kadarla çıkmaya güç yetiremezlerdi. Üçüncü dedi ki, Allah'ım, bir takım işçi çalıştırdım. Hepsine ücretlerini ödedim. Ama içlerinden biri ücretini almadı, bıraktı gitti. Ben onun ücretini çalıştırdım. O derecede ki birçok malı oldu. Bir zaman sonra bana geldi. Ey Allah'ın kulu, ver bana o ücretimi, dedi. Gördüğün şu deve, sığır, koyun ve köleler senindir, dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle eğlenme, dedi. Eğlenmiyorum, bunlar senindir, dedim. Bunun üzerine adam hiçbir şey bırakmadan hepsini aldı ve gitti. Allah'ım, eğer bunu senin rızan için yaptığımı kabul ediyorsan bize genişlik ver. Bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Bunun üzerine taş bir miktar daha açıldı ve çıkıp gittiler. Bir gün Resulullah aleyhisselam Efendimiz Muaz bin Cebel'i terkisine aldı. Beraberce gidiyorlardı. Üçüncü bir şahıs yoktu yanlarında. Ey Muaz! Buyur ya Resulallah, emrini bekliyorum. Muaz kendisine bir şey söyleneceği kanaatiyle bekledi. Fakat Efendimiz tek kelime konuşmadı. Bir müddet böyle gittiler. Artık Muaz kendisine bir şey söylenmeyeceğine emin olmuştu. Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi, emrini bekliyorum. Fakat boşuna bekledi Muaz. Çünkü yine bir müddet gitmelerine rağmen bir tek kelime söylenmedi kendisine. Ey Muaz! Artık sen çok oluyorsun. Adımı öğrenmek mi maksadın? Muaz, bir başkası olsa böyle karşılayabilirdi. Fakat seslenen Allah'ın Resulü'ydü. Mutlaka bir maksadı vardı. Bu şekilde davranışın bir hikmeti olmalıydı. Üçüncü seslenişte de yine buyur ya Nebi Allah, emrini bekliyorum şeklinde karşıladı. Ve o zaman Peygamber Efendimiz, biliyor musun kullar üzerinde Allah Teala'nın hakkı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi eş tanımamalarıdır. Ve söz burada bitti. Yolculuk devam ediyordu. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın Resulü. Kullar bunu yaptıkları takdirde Allah Teala üzerinde kulların hakkı nedir biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Onlara azap etmemesidir. Bunu insanlara haber versem de sevinseler olur mu ya Resulallah? O zaman tembellik çöker onlara. Ve konuşma burada bitti. Yolculuk devam ediyordu. Nebi Ekrem Aleyhisselam Efendimizin asıl maksadının iyice dikkat çekip söyleyeceği sözü Muaz'ın zihnine yerleştirmek istediği anlaşılmıştı. Onun gelişi güzel dinleyip geçmesini arzu etmediği için bu yola başvurmuştu. Bu sözler laf olsun diye değil, gönül eğlendirmek için değil, yüzyıllar sonra gelen ümmete aynı tazelik içinde aktarılması için söyleniyordu. Zihinlere yerleştirilmesi için de alınacak bir başka tedbir yoktu. Bir müddet gittikten sonra inip oturdular. Muaz, arada bir başka şey bulunmadan Resulullah'ın mübarek vücuduna sarıla sarıla yaptığı bu yolculuğun tadını hiçbir şeyde bulamaz, bu saadeti hiçbir değer karşılığında değişmek istemezdi. Fakat iş bu kadarla biteceğe benzemiyordu. Çünkü Nebi Ekrem Efendimiz Muaz'ın elinden tutmuş. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Kıldığın her namazın ardından mutlaka şu duayı yapmanı tavsiye ederim. Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet edebilmek için bana yardım et. Muaz, gözlerinin içine bakarak konuşan Resulullah Efendimizin boynuna sarılmamak için kendini zor tuttu. Allah'ın en büyük Resulü, üstelik yemin ede ede kendisini sevdiğini anlatıyordu. İçinde hissettiği heyecanı, sevinci anlatabilmek için Muaz'ın bir değil, bin tane dili olsa yine de yetmezdi. Gözlerinin içine kadar işleyen bir sıcaklık çöktü vücuduna. Son damlalar halinde aktı bu sevinç ifadeleri. Resulullah'ın özellikle kendisine tavsiye ettiği duayı sıcağı sıcağına Mevlasına arz eden dudakları heyecan ve sevinç yükü altında titrer durumdaydı. Muaz, bu yolculuğu kalbinin en derin köşelerinde pek aziz bir hatıra olarak sakladı. Kıldığı her namazın ardından ellerini kaldırdı. Resulullah'ın ellerine sarılmış olduğu hayali ve düşüncesi altında. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Sözlerini duya duya öğretilen duayı tekrar etti. Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet edebilmek üzere bana yardım et, dedi. Muaz, hayatı boyunca devam etti bu duaya. O yolculuğun hatırasını ömrü boyunca kalbinin derinliklerinde sadece kendine ait olmak üzere sakladı. Ölüm döşeğine yattığını anladığı, göç davulunun vurmak üzere olduğunu hissettiği zaman o aziz hatırayı mezara götürmeye gönlü razı olmadı. Gözlerinin önünde o mübarek yolculuk canlandı. Sanki Nebi Ekrem Efendimizin arkasından kucaklamış, "Seni bırakmam, senden ayrılamam ya Resulallah," dercesine sarılmıştı. Dalgın gözleri bir zaman öylece kaldı. Sonra bu yolculuğu bütün tafsilatıyla anlattı. Artık ikinci bir yolculuk daha başlıyordu. yine Resul-i Ekrem Efendimizin eşliğinde, yine onun izinde devam eden ebedi hayatın ahiret aleminin yolculuğu. Muaz ahiret alemine işte bu hatıraların eşliğiyle geçti.

Muharrem ayına doğru. Medineli Müslümanlardan çok fakir biri Resulullah Efendimiz'e geldi. Kendine yardım etmesini istedi. "Evinde işe yarar bir şeyin yok mu?" "Bir örtümüz var," dedi adam. "Bir kısmını altımıza çekiyor, bir kısmıyla da örtünüyoruz. Bir de kabımız var. Onları bana getir." Adam gitti ve getirdi. Peygamber Efendimiz onları eline aldı. Orada bulunanlara gösterecek şekilde kaldırdıktan sonra, "Bu ikisini almak isteyen var mı?" dedi. "Ben onlara bir dirhem veririm." "Bir dirhemden daha fazla veren yok mu?" Ses çıkmadı. "Bir dirhemden fazla veren yok mu?" Yine cevap veren olmadı. Efendimiz üçüncü defa tekrarladı sorusunu. Bu defa bir başkası, "Ben iki dirhem alıyorum," dedi. Peygamber Efendimiz örtüyü ve kabı onlara verdi. Parayı aldı ve adama, "Bu iki dirhemden biriyle yiyecek al. Aile efradına yedir. Diğeriyle de bir balta al ve bana gel," dedi. Adam gitti, baltayı aldı ve geldi. Efendimiz ona kendi eliyle bir sap yaptı. "Git, odun getir ve sat. Seni 15 gün hiç görmeyeyim," dedi. Adam çıktı ve gitti. O günlerdeydi. Resulullah aleyhisselam Efendimiz yanında bulunan 7-8 kişilik bir grupla görüşüyordu. "Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz? Her emrine uyacağınıza dair söz vermiyor musunuz?" dedi. Soru soran gözler Peygamber Efendimiz'e yöneldi. Hayatları boyunca her emrettiğini yerine getirmek üzere söz vermeleri üzerinden fazla bir zaman geçmiş değildi. "Biz sana biat etmiştik ya Resulallah," dediler. Efendimiz bu söylenileni işitmemiş gibiydi. "Allah'ın Resulü ile anlaşma yapmıyor musunuz?" dedi. Yine aynı cevap geldi. Bu defa yapılan anlaşma üzerinden fazla bir zamanın geçmediği de hatırlatıldı. Efendimiz yine duymamış gibi üçüncü defa teklifini tekrarlayınca ellerini uzattılar. "Biz sana her emrini tutmak üzere söz vermiştik. Bu defa ne üzerine biat edeceğiz ey Allah'ın Resulü?" dediler. O zaman Efendimiz, "Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şeyi ortak tanımamak, 5 vakit namazı kılmak ve bana itaat etmek üzere söz verin. Bir de," dedi ve fısıltı halinde ilave etti, "bir de kimseden bir şey istemeyin, dilenmeyin." Resul-i Kibriya Efendimizin bu tavsiyesi o gruba gerçek manasıyla tesir edecekti. Onlardan biri olan Avf bin Malik, yıllarca sonra bu olayla ilgili hatırasını anlatırken şöyle demişlerdi. Bineğinin üzerindeyken kamçısı düşenler oluyordu da onu bile alıp vermesini yerdekilerden istemiyorlardı. Selman, Müslüman olalı beri fırsat oldukça mescide geliyor, Resulullah Efendimizin ardında namaz kılma saadetiyle geri dönüyordu. Cuma namazlarına gelemediği oldu. İçi yandı. Bunun üzüntüsüyle kıvranırken kölelere cuma namazının farz olmadığını öğrendi, ferahladı. Artık Allah'ın en son peygamberinin davetini kabul eden bir insan olmanın mutluluğuyla yaşıyordu. Bunun ötesinde bir köle olması vardı. Kendisini küfür hayatından kurtarıp imana kavuşturan Yüce Mevla gün gelir kölelikten de kurtarır, hürriyetini eline verirdi. Şu anda sahibinin kendisiyle alıp veremediği bir meselesi de yoktu. Selman gösterilen işleri istenildiğinden güzel yapınca kimse onun ibadetlerine karışmayı düşünmüyordu. Muharrem ayı gelmişti. Bu ayın 10. günü Yahudilerde bir değişiklik görüyordu. Yemiyor, içmiyorlardı. Sebebi sorulduğunda, "Allah Teala'nın Musa'yı Firavun'dan, askerinden kurtardığı gün bugündür. Bu sebeple oruç tutuyoruz," cevabını verdiler. Peygamber Efendimiz yanındakilere döndü.
biz Musa'ya onlardan daha yakın, dost olmaya daha layıkız dedi ve hemen o gün oruca niyet etti. Ashabına o günü oruçlu geçirmelerini emretti. Bir dahaki seneye Hazreti Musa'ya daha bağlı olmanın bir nişanesi olarak bir gün evvelinden ve bir gün sonrasından olmak üzere Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerini oruçlu geçirme niyeti vardı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

delicious.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
12: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
13: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
14: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı Efendim.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin insanlarla ilişkileri. Peygamberimizin konuşması son derece tatlı ve gönül okşayıcıydı. Tane tane konuşurdu. Her cümlesi dinleyenler tarafından iyice anlaşılması için ayrı ayrı olurdu. Vurgulamak istediği bir sözü üçer kez söyleme adeti vardı. Sesi yüksekti. Çoğu kez sessiz durur, hiçbir zaman gereksiz yere konuşmazdı. Konuşma sırasında bazen elini elinin üstüne vururdu. Sevindiğinde gözlerini yere çevirirdi. Çok az güler, güleceği zaman tebessüm ederdi. Hayatı boyunca saf buğday unundan yapılmış bir ekmeği yememişti. Bazı yemekleri çok severdi. Sirke, bal tatlısı, zeytinyağı ve bazı sebze yemekleri hoşuna giderdi. Sofraya gelen yemeği eğer beğenmezse elini uzatmazdı ama hiçbir zaman kötü demezdi. Güzel kokuyu çok severdi. Herhangi biri güzel kokulu bir şeyi hediye gönderdiğinde hiçbir zaman geri çevirmezdi. Sükte denen özel türden güzel bir koku vardı. Daima bunu kullanırdı. Sabah namazını kıldıktan sonra diz çökerek oturur, güneş iyice doğuncaya kadar öyle kalırdı. İnsanlar onun çevresine oturur, onun nasihat ve öğütlerini dinlerlerdi. Çoğunlukla sahabeye, rüya gören oldu mu diye sorardı. Eğer biri rüya görmüşse anlatır, peygamberimiz de onu yorumlardı. Ara sıra kendi gördüğü rüyaları anlatır, bundan sonra her çeşit konuşma yapılırdı. Güneş biraz yükselip de gün ilerleyince, kuşluk namazı olarak bazen 4, bazen de 8 rekat namaz kılardı. Bundan sonra eve gider, ev işleriyle meşgul olurdu. Yırtık elbiseleri diker, ayakkabısı sökülmüşse kendi eliyle tamir eder ve süt sağardı. Uyurken, ''Ey Allah'ım, senin adını anarak ölüyor ve diriliyorum.'' Uyandığı zaman ise, ''Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamd ederim. Herkesin dönüşü O'nadır.'' diye dua ederdi. Gecenin üçte biri geçtikten sonra uyanırdı. Misvakı daima başucunda durur, kalkınca önce dişini misvaklar, sonra abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu. Sağ tarafına yatar ve sağ elini yanağının altına koyarak uyurdu. Altına bir şey serme adeti yoktu. Bazen basit bir döşek üzerinde, bazen bir deri üzerinde, bazen hasır üzerinde, bazen de çıplak toprak üzerinde uyurdu. Bineğine bineceği sırada Bismillah der, oturunca da üç kere tekbir getirir, arkasından da şu ayeti okurdu. Bunu bizim emrimize veren Allah'a hamdü sena olsun. Halbuki biz onu kendimize boyun eğdiremezdik ve biz Rabbimize doğru dönenleriz. Zuhruf Suresi 13. Sonra, ey Allah'ım, bu seferimizi kolaylaştır diye dua ederdi. Hastaları ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar, teselli ederdi. Alnına ve nabzına elini koyar, sağlığı için dua buyururdu. Bir kimsenin ölümü yaklaşınca ölümden önce hastanın yanına gider, onun bağışlanması için dua eder, son nefesine kadar yanında otururdu. Cenaze evine gider, Allah'tan ölünü bağışlamasını diler, cenaze namazını kılardı. Biriyle görüşeceği zaman daima önce selam verir ve onunla tokalaşırdı. Birinin elini tutunca o kişi elini kendiliğinden çekmediği sürece onun elini bırakmazdı. Kendisini ziyarete gelmek isteyen kimse kapısının önüne gelip durur, önce Esselamu Aleyküm der, sonra içeri girebilir miyim diye izin isterdi. Kendisi de aynı şekilde izin isterdi. Bu şekilde hareket etmeyenleri kabul etmez, geri çevirirdi. Bir eve girmek istediğinde kapının sağına veya soluna durup bekler ve Esselamu Aleyküm dedikten sonra içeri girmek için izin isterdi. Sağ tarafından ya da sağ eliyle iş yapmayı severdi. Ayakkabısını önce sağ ayağına girer, mescide önce sağ ayağını atar, topluluğa bir şey dağıtırken sağ taraftan başlardı. Bu şekilde herhangi bir işe başlamak istediğinde önce Bismillah diyerek besmele çekerdi. İnsanlar onun huzurunda otururken başlarına kuşlar konmuş da ürküp de uçmasınlar diye sessiz ve hareketsiz duran insanlar gibi otururlardı.
Biri konuşuyorsa o susuncaya kadar toplantıda bulunanlardan hiçbiri konuşmazdı. Hiç kimsenin sözünü keserek konuşmazdı. Toplantılarda konuşmalara katılırdı. Gülüşmeye de nezaketle katılırdı. Kendisi de şaka sözler söylerdi. Herhangi bir kabilenin değerli bir mensubu gelirse ona mevkiine göre saygı gösterirdi. Hiç kimseye ait şikayet, hata veya ayıbı kendisine getirmemelerini ısrarla söylerdi. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gereksiz yere konuşmazdı. Yemeği kötülemezdi, hoşlansa yerdi, hoşlanmıyorsa yemezdi. Yaptığı her işte adaba dikkat ederdi.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Padişah ve Akıllı Çocuk. Padişahın biri bir gün ormanda vezirleriyle birlikte gezintiye çıktı. Yolu değirmene rastladı. Değirmenle ilgili bütün soruları cevaplayan değirmencinin bilgisi padişahın çok hoşuna gitti. Konu dini konulara gelince değirmencinin dini bilgisinin olmadığını öğrenen padişah adama çok kızdı ve cezalandırılması için saraya götürülmesini emretti. Padişah orman gezintisini bitirip saraya dönerken çobancılık yapan bir çocuğa rastladı. Çocukla sohbet eden padişah, çocuğun çobanlık ve dini bilgisinin yanı sıra pratik zekasına da hayran kaldı ve kendisini saraya götürmek istediğini söyledi.
2: Giderim. Fakat bir şartla. Eli bağlı şu adamı salıvermeniz karşılığında.
1: Sen bizim bu adamın neden elini bağladığımızı biliyor musun? Bu adam değirmenle ilgili ne kadar soru sordumsa hepsini bildi. Fakat dini konulardaysa ne sordumsa hiçbirini bilemedi. Onun için değirmenciliği öğrendiği kadar dinini öğrenmediği için ceza vereceğim.
2: Padişah, bence siz babamı değil de onun mezarda yatan babasına ceza vermelisiniz. Çünkü demin benim ne kadar zeki ve dini konularda bilgili olduğumu söylediniz. Bence babam görevini beni okutarak yapmıştır. Eğer ceza verilecekse babamı okutmayarak dini konularda cahil bırakan dedemi idam etmelisiniz.
1: Çocuğun cevabı ve pratik zekası padişahın çok hoşuna gitti. Çocuğun babasının dini konularını öğrenmesi için bir yıl mühlet vermek suretiyle affederek çocukla birlikte sarayın yolunu tuttular. Çocuk ileride büyük işler başardı.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Jüpey vu gotinin peşiya. Çi de hur de, çi de dur de. Çira bedon roni nade. Çira jikoran re, def jikaran re, befeyde ye. Çira herkesi hatta sibe ve xisti namine. Çiyaye bilind be mijnabe, nevale kur be avnabe. Çeçike mara bejar nabın. Çekro buhakro, harakro buhakro. Çelikin gura nabın bira. Çuk gunde ne naz, pesne khuda be qiyaz. Çum sere çiya, zuriyam veke gura, brazi na kevşuna bira. Jpeyvu gotinin peşiya.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı. Telefon 0534 924 9921.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
9: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543
7: 0553-453-7225.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
13: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin 1/5'i Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı, hak ile batılın iyice açığa çıktığı o Bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir.
1: اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

0: Hani Bedir Savaşı günü, ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için, sizi böyle buluşturdu ki, helak olan bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
1: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir.

Karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onları az gösteriyor, sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin. Bütün işler sonuçta Allah'a raci olur. Nihai karar ve yürütme ona aittir.

0: Ey iman edenler! Savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın, sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
0: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zaafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ
0: Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah asla kullarına zulmetmez.

0: Aldı.
1: Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir.
2: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُمْ غَيِّرًا نِعْمَةً

Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir.

0: Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler.
1: İnne şerrü'd-dawâbbi 'indallâhi'llezîne keferû fehum lâ yu'minûn.
0: Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler.

Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen kendilerine öyle bir muamele yap ki onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da akıllarını başlarına alsınlar.

Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez.

Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

0: Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. Odur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter.

Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa kâfirlerden 1000 kişiyi mağlup eder. Çünkü o kâfirler gerçeği ve akıbeti anlamayan bir güruhtur.

Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı 100 kişi, Allah'ın izniyle onlardan 200 kâfire üstün gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, onlardan 2000 kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla onlara yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Dini inkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.

İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.

0: Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün birinci hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
2: Ailede yaşanan sorunların birçok nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi de deneyimlerimle öğrendim ki erkeklerin kendi görev ve sorumlulukları ile ilgili bence yanlış algılarıdır. Aslında bu algı toplumun bize öğrettiği bir algıdır. Nedir bu algı? Erkek demek eve para getiren demektir. Sadece ve sadece. Bu yanlış bir algıdır. Evet, para kazanmak çok kutsal bir şeydir. Takdire şayandır. Çoluk çocuğunun rızkını bulmak, helal yoldan para kazanmak, getirmek harika bir şeydir. Teşekkür ediyoruz. Ancak bu görevlerimizden sadece bir tanesidir. Biz erkekler işimizden eve dönerken sanki sorumluluğumuz bitti, otele gidiyoruz, yatacağız ve dinleneceğiz mantığıyla gidiyoruz. Oysa ki aslında asıl görevimiz daha yeni başladı. Çünkü para kazanmamızın da, çalışmamızın da amacı çocuklarımız ve eşimizdi. Onlar birer araçtı. Araçtan amaca doğru geliyoruz. Asıl amacımızı unutuyoruz. Araca takılıp kalıyoruz. İşte bu mantıkla ilerlediğimizde çok zengin olabilirsiniz. Çok evleriniz, çok arabalarınız, yazdıklarınız olabilir. Ama evinizdeki sorunlar hiçbir zaman bitmeyecektir. Siz o kadar sizin için çalışıyorum deyin. Siz o kadar sizin için koşturuyorum deyin. Bunun çocuklarınız üzerinde en ufak bir etkisi olmayacaktır. Çünkü çocuklarınızın ve eşinizin doğrudan doğruya size ihtiyacı var. Yani babaya, yani eşe ihtiyacı var. Ve bu iki hak da devredilemez haklardır. Ne babalık hakkı, babalık sorumluluğu, ne de eş sorumluluğu başkasına devredilebilir bir hak değildir. Bu haklarının verilmesi gerekiyor. Onun için akşam eve dönerken ben erkeklerin lütfen önemseyerek, ciddiye alarak asıl görevlerinin başladığını, eğer işin başında çocuklar daha küçükken bu görev ihmal edilirse ileride çok daha büyük sorunların ortaya çıkabileceğini hatırlatmak isterim. Çok daha büyük sorunların ortaya çıkabileceğini, keyiflerinin kaçacağını hatırlatmak isterim. Akşam eve gidip dinlenebilirsiniz elbette ki. Ama lütfen bana inanın, evime gidiyorum, dinleneceğim deyip çocuklarınızı ihmal ettiğinizde bir ömür boyu dinlenemeyeceksiniz. Bir ömür boyu o çocuklar size huzursuzluk yaşatacaklar. Ben öyle ağlayan anne babaları biliyorum ki, öyle feryat eden anne babaları biliyorum ki, işte onlar gibi olunmasın diye ben şimdiden farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Akşam eve dönerken otele dönmüyoruz beyler. Akşam eve döndüğümüzde bizi bekleyen, bizim onlara bakmamıza ihtiyacı olan, onlara tebessüm etmemize ihtiyacı olan, onlarla ilgilenmeye ihtiyacı olan, onlarla konuşmaya ihtiyacı olan, onlarla sohbet etmeye ihtiyacı olan kişiler var. Çocuklarımız ve eşimiz. Eve gittiğimizde elbette ki eşimiz bizi sıcak karşılamalı, güzel bir yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım ama sonrasında telefonu alıp bir odaya çekilip ben dinleniyorum diye oradan oraya dolaşmanız dinlenme değildir. Dinlenmek çocuğunuzla konuşurken, çocuğunuzla oynarken, çocuğunuzla sohbet ederken, eşinizle dertleşirken, eşinizle günü değerlendirirken, sohbet ederken dinlenmiş olacağız. Çünkü gerçek dinlenme yatmak ve uzanmak değildir. Gerçek dinlenme iş değiştirmektir. Bir işten başka bir işe geçmektir. Akşama kadar yoruldunuz, şimdi de başka bir işe geçiyoruz. Akşama kadar çalışandınız, para kazanıyordunuz, şimdi sohbet zamanı, şimdi oynama zamanı, şimdi çocuklarla eğlenme zamanı ve eşimizle oturup sohbet etme zamanı. Çünkü eşiniz akşama kadar sizi bekledi. Sizinle oturup sohbet etmek istiyor. Sohbet ihtiyacını ıskaladığınızda, çocuklarla duygusal bağ kurmayı ıskaladığınızda işte ileride korktuklarımız bizim başımıza gelmeye başlıyor. Çocuklar duygusal olarak bizden kopmaya başlıyor. Sorumsuzluklar artmaya başlıyor. Ve bizim çocuklar üzerindeki etkimiz ve ağırlığımız yok olmaya başlıyor. Eşiniz duygusal yoksunluk yaşadığı için, sizinle duygusal tatmin yaşamadığı için agresif bir kadın modeli ortaya çıkıyor. Çocuklarla çatışan bir kadın modeli ortaya çıkmaya başlıyor ve her geçen gün problemleriniz büyüdükçe büyüyor. İşte bu büyümenin sebebi sizin bıraktığınız bir boşluğun maalesef sonucudur. Lütfen 3 tane temel görevimiz. Evet, biri para kazanmak, diğeri baba, diğeri de eş görevidir. Birini birine tercih etmeyelim.
3: Tam 99.
1: Çağrı Efendim.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir.

0: Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

الرحمن جل جلاله، الرحيم جل جلاله، الملك جل جلاله.

جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله

جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله.

0: جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm. Bir sahabe, biz peygamberimizin yanındaydık. Bir adam gelip Esselamu aleyküm dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamını alıp 10 sevap aldı dedi. Sonra başka biri geldi, Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamberimiz selamını alıp 20 sevap aldı dedi. Derken başka biri geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Peygamberimiz selamını alıp 30 sevap aldı buyurdu. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Küçük büyüğe, süvari yürüyene, yürüyen oturana, yürüyen durana, az olanlar çok olanlara öncelikle selam verir. Biriniz bir meclise girdiği zaman selam versin. Oturmak isterse otursun, sonra kalkarken yine selam versin. Çünkü her iki selam da aynı değerdedir. Buluşup el sıkışan iki Müslüman yoktur ki ayrılmadan önce Allah onları bağışlamasın. Bir mümin bir müminle karşılaşıp ona selam verdiği, elini tutup müsafaha ettiği zaman her ikisinin de günahları ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi dökülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinin kapısına geldiği zaman yüzüyle kapıya doğru durmazdı. Sağ tarafını ya da sol tarafını kapıya çevirerek dururdu ve şöyle derdi. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Bir adam gelip izin almak için peygamberimizin kapısının tam karşısına durdu. Peygamberimiz ona ya şöyle dur ya da böyle dur. Ya sağ tarafta ya sol tarafta. Çünkü izin istemek içeridekilere haber vermek içindir. Bir sahabe peygamberimizin evine geldi ve kapıyı çaldı. Peygamberimiz kim o diye seslendi. Sahabe benim dedi. Peygamberimiz kızmış bir şekilde benim benim böyle söylenerek kapıya çıktı. Belli ki kim olduğunu söylemeden yalnızca benim demesinden hoşlanmamış bir hali vardı. Ders ve ibretler. Selamlaşmanın adabını peygamberimiz bize ne güzel öğretmiş. Onun öğrettiği şekilde selamlaşmalıyız. Başkasının evinin içine izin almadan bakmamalıyız. Peygamber Efendimiz çocuklara da selam verirdi. Peki başka ne gibi ders ve ibretler çıkarabiliriz?

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi.